0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
12: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
6: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
10: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı, yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
6: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
10: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
13: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
12: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
5: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
5: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
5: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da

0: Gerçekler sorulardan korkmaz.
1: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı.
1: Ve İsa Musa'dan da üstün.
0: Bekledikleri Mesih'in.
1: Davut'un bahsettiği Mesih.
0: Bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin.
1: İsa ile tanıştıktan sonra.
0: Kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği.
1: Adım adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitab'ın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün 2. Petrus mektubu ya da Petrus'un 2. mektubu ve Yahuda mektupları üzerinde konuşacağız. Böylece yavaş yavaş İncil bölümlerinin sonuna doğru da gelmekteyiz. Neden bu iki mektubu bir arada seçtik? Çünkü içerik olarak birbirine çok yakın, birbirini de yani anlamak açısından dinleyicilerimiz arasında çok daha kolay olacağını düşünerek bu iki mektubu birleştirdik tek programda. Bu nedenle bugün programın ilk bölümünde, ilk kısmında Petrus'un 2. mektubu üzerinde konuşacağız. İkinci kısmı daha ziyade Yahuda mektubu üzerinde yoğunlaşarak geçireceğiz. Bunu başlarken bildirelim ve 2. Petrus'ta başlayacağız ama programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabileceğinizi anımsatalım ve yavaş yavaş programa başlayalım Mark. Ne dersin?
1: Tabii başlayalım.
0: Şimdi bugün Petrus'un yazdığı 2. mektup üzerinde başlayacağız. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi Petrus tarafından yazılan bir mektuptu. Bu mektup yazılış tarihi olarak yani yaklaşık olarak 64-67 arası bir tarih öngörülüyor genel olarak ve yazdığı kitle üzerinde belki konuşabiliriz aynı zamanda.
1: Evet, aslında 2. Petrus mektubu 1. Petrus mektubuyla aynı kitleye yazılmış bir mektuptur. Yani Anadolu'da yaşayan Hristiyanlara yazılmış, işte İç Anadolu olsun, Marmara, Karadeniz ve vesaire.
0: Küçük Asya denilen, evet.
1: Evet, ya Küçük Asya aslında Ege bölgesiydi. Diğer eyaletler vardı Roma döneminde, işte Pontus gibi, Bitinya gibi, Kapadokya gibi. Ama Anadolu'nun geneline yayılmış olan kiliselere yazılmış bir mektuptur ve bu Petrus'un son mektubudur. Dediğim gibi 66 yılları gibi yazıldı düşünülmekte. Petrus bu mektubu Nero'nun döneminde yazmaktadır. Kendisi Roma'da bulunmaktadır.
0: Evet, Nero'nda korkunç bir imparator, dönemin korkunç imparatorluklarından. Çünkü Hristiyanlara yönelik çok ciddi bir zulüm hareketinin başını çeken isimdi.
1: Evet, çeşitli Roma tarihçilerinden bildiğimiz kadarıyla Neron şehrin yarısını yakmış. Kendisi için bir saray bina etmek istiyordu ve şehrin yarısını yaktıktan sonra bu suçu Hristiyanlara attı ve sonra Hristiyanlara yönelik korkunç zulümler başladı Roma'da. Ve bu zulüm dönemi içerisinde hem Petrus hem de Pavlus infaz edildi. Tabii farklı şekillerde. Pavlus'un başı kesildi. Çeşitli kilise tarihçilerinden özellikle Eusebius'tan bildiğimiz kadarıyla ise Petrus baş aşağı çarmıha gerildi. O da İsa Mesih gibi çarmıha gerilmek istemiyordu. Onun için cellatlarına beni baş aşağı çarmıha gerin diye onlardan böyle bir talep istemiş. Son talebi de buymuş.
0: Şimdi dolayısıyla hem Pavlus hem de Petrus nasibini aldı bu zulüm döneminden. Fakat tabii kilisenin direği olarak önemli bir pozisyondadır Petrus. Zaten 1. mektupta bunun üzerinde uzun uzun konuştuk. O yüzden tekrar burada bu konuya girmek istemiyorum ama böyle bir dipnot olarak hatırlatmak istiyorum. Önemliydi. Hem tecrübesi açısından hem İsa'nın havarilerinden biri olması açısından hem de kilisenin direği olma pozisyonundan ötürü onun söyledikleri, anlattıkları çok önemliydi. 1. mektubunda özellikle bu dünyanın geçici olduğu vurgusu önümüze çıkarken 2. mektupta daha ziyade değindiği başka konular var.
1: Evet, şimdi özellikle bu mektup son mektubu olacağı için bu mektup biraz bir vasiyetnameye benziyor. Yani
0: bir veda mektubu
1: bir
0: gibi.
1: Bir veda mektubu. Yani örneğin yarın öleceğinizi bilseydiniz, hani en sevdiğiniz insanlara ne derdiniz? Bunu bir düşünün. Petrus bu kiliseleri çok seviyor. Bu kiliseler için emek verdi ve herhalde yakında öleceğini biliyor. Dolayısıyla onlara bir iki nasihat vermek istiyor. Bu dünyadan ayrılmadan önce ve genellikle nasihatleri iki farklı tarzda. Bir tarzına nasihat Rabbin gelişini anımsamak. Yani Rab bir gün gelecek ve dünyayı yargılayacak, bizi de yargılayacak. Dolayısıyla bu dünyadaki hayat geçicidir. Ona göre biz kendi hayatımızın önceliklerini doğru olduklarını ve Rab'be hazır olmamız lazım bireysel olarak. Ve ikinci nasihati ise özellikle yalan konuşan sahte peygamberler veya sahte öğretmenlerden çekinmek, onlardan uzak durmak. Çünkü birçoklarını kandırıyorlar ve Rab'den kopartmaya neden oluyorlar.
0: Tabii bütün bunları kapsayan bir diğer üçüncü nokta da şudur. Petrus bu mektup boyunca da bu inanca mensup Hristiyanların, yani güçlü Hristiyanlar olmaları için de büyük bir teşvik kaynağı olarak bu mektubu kullanıyor. Her zaman bu vurguyu mektup boyunca da görebiliyoruz. O zaman biraz mektubun içeriğine geçelim. Ana hatları dediğimiz içeriğine de geçebiliriz yavaş yavaş.
1: Tabii ki. Ya ben normalde mektubu üçe bölüyorum. İlk 15 ayeti teşvik sözleridir. Ardından gelen kısım 3. bölümün 4. ayetine kadar olan kısım özellikle sahte öğretmenler ve öğretişler hakkında çeşitli uyarılar, bunlarla ne yapmamız gerekiyor. Ve son kısım ise Rabbin günü hakkında son hatırlatmalar.
0: O halde yavaş yavaş biraz mektup hakkında konuşmaya başlayacağız. Dediğim gibi bugün programımızı iki ayrı bölümden oluşturacağız. İlk 15 dakikamızda Petrus'un ikinci mektubu üzerinde, ikinci kısımda Yahuda üzerinde konuşacağımız için bugün o detayları, zaten Petrus'un birinci mektubunda birçok detay verdik. Bu bağlamda şimdi birazcık daha mektubun içeriği hakkında konuşmaya başlayalım.
1: Evet, özellikle ilk bölümdeki teşvik sözleri ilginç. Çünkü orada Petrus bize bir şey hatırlatıyor. O da bu hayatın amacı Mesih'le bir birliktelik geçirmek, bir ilişki geçirmek, bir hayat geçirmek. Yani inancın amacı sadece işte çeşitli dini kuralları tutmak değil veya çeşitli yasalara itaat etmek değil. İnanç aslında İsa ile bir ilişkidir ve Tanrı'nın bizden isteği aslında İsa ile bir ilişki içinde olmamız ve onun ruhuyla bir şekilde birleşmemiz. Ama tabii bu biraz gayret isteyen bir şey. Yani evet, İsa Mesih bizi aklıyor, bizi kurtarıyor. Ama kutsallaşmaya gelince kutsallaşma yolu biraz bizim gayretimizi de gerektiren bir şey. Dolayısıyla iman hayatımızı çeşitli şeylerle doldurmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. İşte sadakat olsun, erdem olsun, bilgi olsun, öz denetim olsun, dayanma olsun, kardeşseverlik olsun. Bunlar hayatımızda gerekli olan şeyler. Bazen otomatikmen ortaya çıkmıyorlar ama hayatımızı bu prensipler üzerine inşaat ediyorsak o zaman Tanrı sevgisini tecrübe etmiş oluyoruz ve başkalarına Tanrı sevgisini de yansıtmış oluyoruz.
0: Şimdi Petrus'un ikinci mektubunun hemen başlarında ki ayetlerde zaten bunu söylediklerini açıkça görebiliyoruz. Yani bir Tanrı'yla öz yapısıyla, tanrısal bir öz yapıya ortak olmamız üzerinde odaklanarak mektubun 15. ayetinde de işte bunun bir veda mektubunu olduğunu söyleyerek aslında Petrus'un hayatı boyunca onun için temel ilki oluşturan, yaşam amacı oluşturan şeyin ne olduğunu da görebiliyoruz. Çünkü düşünün, eğer hayatınızı farklı amaçlar uyarınca geçirmiş olsaydınız o zaman bu son mektupta değineceğiniz konular bunlar olurdu. Fakat bu kişiler, Petrus onlardan bir tanesi, bütün hayatını Mesih'e adamış, ona sadakatle, ona hizmetle geçirmiş bir kardeşimiz olarak son mektubunda aslında hala ölüm döşeğindeyken bir anlamda hala bu konular üzerinde kiliseyi teşvik etmeye, onları canlandırmaya, onları ayakta tutmaya gayret ediyor. Ve dördüncü ayette diyor ki onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yoldaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız. Dolayısıyla mektubun ilk parçasının temel ayetlerini oluşturacak ayet olarak gözüme çarpıyor. Bunu her zaman her Hristiyanın da aklında tutması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, yani Hristiyan hayatında aslında şöyle bir paradoks var. Doğru kelime ise tabii tam bilmiyorum ama paradoks şudur. Yani Rab bize lütuf gösteriyor. Rab bize güç veriyor ama aynı zamanda bizden bir çabalama bekliyor. Onun için 15. ayette Petrus der ki şimdi her gayreti göstereceğim diyor. Yani kutsallık hayatı bizim tarafımızdan bir gayret bekleyen bir hayattır. Çünkü bazen çeşitli imanlarla karşılaşıyorum. Diyorlar ki işte ben Rabb'i sezemiyorum, işte Rabb'e yakın hissetmiyorum, işte onun için dua etmiyorum, onun için kutsal kitap okumuyorum veya içimden gelmiyor. Ve bazen böyle durumlar yaşayabiliriz ama şunu bilmemiz lazım, biraz gayret göstermemiz lazım, biraz çaba sarf etmemiz lazım ki o Tanrı'nın ruhuyla karşılaşabilelim. Yani her ilişkide bir ilişkinin çalışabilmesi için her iki tarafta bir gayret göstermesi lazım. Sadece tek taraf gayret gösteriyorsa, Rab zaten gayret gösteriyor, Rab zaten bize sesleniyor, Rab zaten bize yaklaşıyor ama biz bir gayret göstermiyorsak, biz hani disiplinli bir hayat sürdürmeye çalışmıyorsak, o zaman burada bir sıkıntı var. Rab'bi tecrübe edemiyorsak, Rab dualarımıza cevap vermiyorsa, biraz belki kendimize sormamız lazım. Gerçekten ben Rab'bi tüm yüreğimle istiyor muyum? Veyahut ona ulaşmak için çaba sarf ediyor muyum? Yoksa otomatikmen sanki her şeyin sürekli işlemesini mi bekliyorum?
0: Tabii bu noktada parantez açmamız lazım dinleyicilerimiz için. Yani kurtuluş kesinlikle bu gayretle alakalı bir şey değildir. Kurtuluş tamamen Mesih İsa'ya olan imanla söz konusudur. Yani bu farklı bir noktadır. Senin bahsetmek istediğin konu tabii ki birçoğumuz tarafından çok net anlaşıldı ama belki aramızda yeni katılan dinleyiciler olduğu için bir parantez açmakta fayda var. Bahsettiğimiz şey Tanrı'nın sevgisine karşılık verme gayretidir. Aslında onun bize duyduğu büyük tutkuya karşılık bizim tavrımızdır. Ve bu konuda onu hoşnut etmeye, onu mutlu etmeye olan istekliliğe yönelik bir gayrettir. Zaten kutsal ruh bütün bu gayreti tamamlayan büyük güçtür bizim hayatlarımızda.
1: Aynen, yani burada bahsettiğim şey kurtuluşla ilişkin değil, daha çok kutsallaşma veya Rabbi tanıdığımızdan sonra yaşadığımız hayatla ilgili bir şeydir.
0: O halde biraz ilerleyelim. Petrus mektubun devamında hızlı bir şekilde bu yanlış öğretilere yönelik bir savunma mekanizması oluşturduğunu görüyoruz. Özellikle kendisiyle kıyaslayarak orada bir takım öğretiler yayan insanları kendisiyle kıyaslayarak ya da kendi hizmetiyle kıyaslayarak bir şekilde yanlışları ve doğruları ortaya koymaya başladığını da görmekteyiz.
1: Evet, şimdi Petrus'un özellikle burada mücadele ettiği sahte öğreti nedir konusunda çeşitli sorular var ama eğer yazının kendisine bakıyor olursak şöyle bir senaryo çıkıyor ortaya. O dönemde kiliseye bazı sahte öğretmenler yanlış mesajlar yayıyordu. Şöyle ki, madem ki İsa Mesih bizi özgür kıldı, o zaman istediğimiz gibi yaşayabiliriz ve bu çeşitli insanların işte çeşitli cinsel günahlara girmesine sebep oluyordu. Yani imandaki özgürlüğü yanlış aslında yorumluyorlardı. Ve bazen aslında kilise içinde de böyle düşünen insanlar olabiliyor. Yani madem ki İsa Mesih beni kurtardı, artık ben özgürüm. O zaman ne yaparsam yapayım, hani hiçbir şekilde hiçbir şey, hiçbir günah benim hayatımı etkilemeyecek veya benim Rab'le olan ilişkimi etkilemeyecek. Ve bazen insanlar özellikle cinsel günahlar konusunda şöyle bir sahte inanışa kapılabiliyorlar. Yani sanki cinsel günahlar Rab'le olan ilişkimi etkilemiyor gibi düşünceler. Ki bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü Petrus bunu neye benzetiyor? Kendi kusmuğuna dönen bir köpek benzetmesi kullanıyor bu sahte öğretmenler için.
0: Ve aslında ikinci bölüm içerisinde çeşitli örnekler veriyor. Bu düşünceyi bizi sevk eden çeşitli örnekler veriyor. Onlardan ilki Nuh tufanı. Biliyoruz ki Nuh tufanı döneminde de yaygın bir sorundu bu cinsel problemler. Ondan sonra bir başka örnek var. Sodom ve Gomorra örneği var. Yine de Sodom ve Gomorra'daki en büyük problem biliyoruz ki bu cinsel sorunlar ve suçlardı. Ve bir şekilde Petrus'un çok sert ifadelerde kullandığını da görebiliyoruz bu konularla ilgili. Mesela şimdi ayeti bulmaya çalışıyorum. 12. ayette hayvanlar gibi onlar da yıkıma uğrayacaklar diyor. Yani bu gerçekten hani sert. Çünkü içgüdüsel olarak, sadece içgüdüsel olarak düşünmeden, az önce senin bahsettiğin gibi herhangi bir gayret göstermekten yoksun bir şekilde Mesih'in çarmıhını alaya alacak biçimde bir yaşam tarzı gerçekten Tanrı tarafından ciddi bir şekilde bir cezalandırılmaya uğrayacaktır.
1: Evet, onun için ironik bir duruma düşüyorlar. Her ne kadar özgür olduklarını iddia etseler de aslında kendi zevklerine köle olarak yaşıyorlar ve gerçek özgürlüğü tecrübe edemiyorlar ve bundan dolayı Tanrı onları yargılayacak. Dolayısıyla gene burada yargı temalarını görmekteyiz.
0: Evet, ve bu yargı ne zaman gerçekleşecek? İşte Petrus'un son parçada aslında üzerinde durduğu şey, bir gün İsa tekrar geri gelecek. Aslında bütün kutsal kitap boyunca yani peygamberlik ruhunun özü Mesih'e tanıklıktır diyor kutsal kitap. Ve İncil metinlerine baktığımızda İsa'nın öğretilerinde de daha sonra havarilerin öğretilerinde de ilk kilisenin bakış açısına da baktığımızda hep aynı noktaya bizi yönlendiriyor. Bir gün İsa tekrar gelecek. Dünyanın sonunda İsa tekrar gelecek. Zamanın sonunda İsa tekrar gelecek. Ve bu geliş gerçekten görkemli bir şekilde olacak. Ve işte bu dünyada sürdürdüğümüz yaşamda hep aklımızda tutmamız gereken bir parantez olarak bizim karşımıza koyuyor Petrus bunu.
1: Evet, bundan dolayı Petrus'un aslında son bölümdeki nasihatleri bence çok önemli. Diyor ki 17 ve 18. ayetlerde 3. bölümün. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, ilke tanımayan kişilerin aldatmasıyla sürüklenip kararlılığınızdan sapmamak için bunları önceden bilerek sakının. Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek ona yücelik olsun. Amin.
0: Amin.
1: Yani Petrus öleceğini biliyordu ama onun bu bilinci pes etmek veya rehavete kapılmak için bir bahane değildi ve bizim için de bir bahane olmamalı. Rab ile ve onun yaratmak istediği yeni yaratılışla ortak olma çabalarımızda bu bize teşvik olsun diyelim ve bu şekilde bu mektubu sonlandıralım.
0: Evet, yani mektubun içerisindeki çok önemli yani ana hatların ötesinde küçük bir parantez de gözümüze çarpıyor. Bu da genel olarak Hristiyan inancının Pavlus'un temellendirdiği bir inanç olduğunu, Pavlus'un yarattığı bir inanç sistemi olduğu üzerindeki tartışmaları da ortadan kaldıran bir söz var. Ya da diğer havarilerle aynı görüşte olmadığı, İsa ile aynı görüşte olmadığı Pavlus'un iddialarına da 3. bölüm 16. ayette iyi bir cevap olarak karşımıza çıkıyor. Bunu bir parantez olarak söylüyorum, tekrar belirteyim.
1: Evet, güzel bir ayet.
0: Diyor evet, ki, 16. ayette ilginç ifadeler var.
1: Evet, diyor ki Pavlus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Yani o bahsettiği konu nedir? Bu Mesih'teki özgürlük konusu, az önce bahsettiğimiz konu. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki bilgisiz ve kararsız kişiler öbür kutsal yazıları olduğu gibi, bu anahtar cümle. Demek evet. Ki Petrus Pavlus'un tüm mektuplarını kutsal yazı, en azından eski ahit kadar Tanrı tarafından esinlenmiş yazı olarak görmekte. Bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar. Burada tabii bu özellikle cinsel günah konusunda çarpık öğreti verenlere bir uyarı veriyor ama işte Pavlus bundan da söz ettiğini ve Pavlus'un yazılarından da kutsal yazı olarak bahsediyor.
0: Ve bu da aslında Mesih İsa'ya iman eden o ilk kuşağın tamamen aynı görüşte olduğunu da bize gösteren bir durum. Bu anlamda 1. Petrus mektubunda olduğu gibi 2. Petrus mektubunda da Petrus hayatının son döneminde de bu üç konu üzerinde bizleri uyarıyor. Onlardan ilki gerçekten güçlü bir Hristiyan yaşamı sürmek için gayretimizin eksilmemesi gerektiği, kulağımızı okşayan hoş sözlerle hiçbir öğretinin bizi aldatmaması, temelimiz her zaman Tanrı sözü, İsa'nın öğretileri olması gerektiği ve bu dünyada sürdürdüğümüz hayatı bir gün İsa'nın tekrar geri geleceği anımsayarak o bilinçte yaşamamız gerektiği, bu anlamda kendimizi hem ruhta hem de gerçekte geliştirmemiz gerektiği yönündedir diyelim. 2. Petrus mektubunu da burada bitirelim. Şimdi 2. bölüme gideceğiz. kısa bir aranın ardından ikinci bölümde Yahuda mektubu üzerinde konuşacağız. Dediğim gibi içerik olarak birbiriyle benzer mektuplar olduğu için bugün iki mektubu bir arada işleyeceğiz. Kısa bir ara rica ediyoruz sizden. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle olacağız.

0: Maranata.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
6: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında. Bugün iki mektup üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde 2. Petrus mektubu üzerinde konuştuk. Petrus'un 2. mektubu daha doğrusu. Ve şimdi Yahuda mektubu üzerinde konuşacağız. Bu iki mektubu birlikte ele almamızın ana sebebi temalarının birbirine çok benziyor olması, içerik olarak birbirine benziyor olmasıdır. İkinci bölüme başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Sosyal medya hesapları kullanabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Şimdi ilk bölümde Petrus üzerinde konuştuk. Petrus'un ikinci mektubu üzerinde konuştuk. İkinci bölümde Yahuda mektubu üzerinde konuşacağız. Tabii adından da anlaşılacağı gibi mektubun yazarı Yahuda. Ama hangi Yahuda? Çünkü hem İsa'nın havarileri arasında bir Yahuda vardı. Hem de Yakup'un kardeşi ya da Mesih İsa'nın doğumundan sonra Meryem'le Yusuf'un daha sonra doğan çocuklarından biri olan bir Yahuda vardı. Ve genel düşünce mektubu yazarının Yahuda, yani Yakup'un kardeşi Yahuda olduğu, İsa'nın doğumundan sonra dünyaya gelen kardeşlerinden biri olduğu düşüncesi var.
1: Evet, ve oldukça ilginç bir mektup, çünkü aslında mektubun girişine baktığımızda Yahuda'nın kendisi sanki başka konular hakkında yazmak istiyordu. Özellikle Tanrı'nın lütfu hakkında, ama kendisine çeşitli haberler geliyor, çeşitli sahte öğretmenlerle ilgili. Bundan dolayı bir uyarı mektubu yazmak zorunda kalıyor ve bundan dolayı genellikle 2. Petrus ve Yahuda mektupları birlikte okunur. Çünkü ikisi de ciddi uyarılar içermektedir. Yazdığı kitle Petrus'tan biraz farklı olabilir. Yahuda büyük ihtimalle daha çok Yahudi bir kitleye yazıyordu. Petrus ise hem Yahudi hem Helen karışık olmak üzere Anadolu'da yayılmış olan kiliselere ve cemaatlere yazıyordu. Ama benzer şeyler söz konusu. Yani Yahuda mektubunda gördüğümüz şeylerden biri yine sahte öğretişler yayan, özellikle Mesih'teki özgürlüğü yanlış yorumlayan öğretmenlerin varlığı. Hani aradan önce dediğimiz gibi bazen şöyle bir düşünceye sahip olabiliyor imanlı kardeşler. Hani madem İsa beni özgür kıldı, o zaman hani artık istediğimi yapabilirim. Hiçbir şekilde bu kurtuluşumu etkilemez, bu iman hayatımı etkilemez gibi düşünceler. Ve bu düşünceler biraz tehlikeli düşünceler. Çünkü Tanrı diyor ki ben bu kişileri yargılayacağım. Dolayısıyla sizi de yargılayacağım. Dolayısıyla bu konular hakkında ya Rab hiçbir zaman şaka yapmıyor. Ve ben görüyorum ki bazen modern dünyamızda da, özellikle modern çağda benzer düşünceler var. Yani örneğin birkaç örnek vermek gerekirse, özellikle batıda yaşanan sıkıntılardan bir tanesi şimdi eşcinsellikle ilgili. Şimdi birçok Hristiyan çıkmaya başladı. Dedi ki hem eşcinsel de olabilirsin hem Hristiyan da olabilirsin. Şimdi bu resmen Pandora'nın kutusunu açan bir şey. Tabii ki yani doğal olarak bazı eğilimlerimiz olabilir. O ayrı bir mesele, ama hani eşcinsel bir hayat sürdürmek, bunu aktif olarak sürdürmek ve daha sonra hani ben Rab'be iman ediyorum demek biraz çelişkili bir konu burada. Çünkü biz zannediyoruz ki sanki fiziki veya cinsel hayatımız ruhumuzu etkilemiyor. Ama kutsal kitabın dünya görüşünde böyle değil. Kutsal kitap her zaman insanı bütünsel olarak görüyor. Dolayısıyla fiziksel olarak yaptığımız şeyler ruhumuzu da etkiliyor. Ve ruhsal olarak yaptığımız şeyler fiziki bedenimizi de etkiliyor. Dolayısıyla bu yanlış düşüncelerden sapmalıyız. Ve Yahuda görüyor ki evet, bu gerçekten ciddi bir konu. Ve bundan dolayı özellikle bu konu hakkında bu mektubu yazmak istiyor.
0: Şimdi mektubun yazılış dönemi, yani hemen hemen Petrus mektubuyla yakın olduğu düşüncesi ağır basıyor. Yani genel görüş 64-66, İsa'dan sonra 64-66 yılları arasında. Bazı kişiler 67-80 arasında olabileceğini de düşünüyor. Dolayısıyla muhtemelen Petrus'un mektuplarından daha sonra yazılmış bir mektup olarak karşımıza çıkıyor. Fakat dediğimiz gibi içerik aynıdır. Çünkü kilise bir şekilde aynı sorunlarla boğuşmaktadır. Mektup çok uzun bir mektup da değil. Yani Petrus'un mektuplarına kıyasla ya da Yeni Antlaşma bölümündeki mektuplara kıyasla uzun bir mektup olarak karşımıza çıkmıyor. Yani 24 ayetten oluşan, tek bölümden oluşan bir mektup olarak karşımıza çıkıyor. Ama içeriye baktığımızda temel noktalarda Petrus'un uyardığı ya da Paulus'un uyardığı, kiliseyi uyardığı konulardan çok da farklı konularla karşımıza çıkmıyor. Şimdi senin söylediklerine tamamen katılıyorum. Çünkü birçok insan dünyasal bilgeliğin peşinde giderek, dünyasal doğruluğun peşinde giderek, yani bir anlamda akıntının içerisine kendilerini bırakmayı daha kolay düşünüyorlar. Ama ben birçok vaazımda da örnek verdiğim gibi Hristiyan olmak akıntıya karşı yüzmek demektir. Çünkü bütün dünya bir tarafa doğru giderken İsa onun tam tersi tarafına doğru gidiyordu. İsa'nın yaşam biçimi genel olarak dünyanın yaşam biçimine tersti. İsa'nın düşünce biçimi genel olarak dünyanın düşünce biçimine tersti. O zaman bir Hristiyan Mesih izleyicisi demektir. Mesihçi demektir. Mesih izleyicisi de İsa'yı örnek alan bir yaşam tutumu içerisinde olmak gerekiyor. Dolayısıyla akıntıya kapılmak, akıntıya kendimizi kaptırmak bizim sakınmamız gereken noktalardan biriydi. Ve o dönemde kilise ne yazık ki kendini bu akıntıya kaptırmış görünüyor. Özellikle bu kulakları okşayan, pohpohlayan ve her şeyi doğallaştıran ifadeler kilisede birçoklarının Rab'den uzaklaşmasını, Tanrı'nın istemlerini dışında hareket etmelerine sebep oluyor. Ama buna yönlendiren insanlar da var. Ve Yahuda bu kişilerden şöyle bahsediyor 19. ayette. Diyor ki, bölücü, insan doğasıyla sınırlı, kutsal ruhtan yoksun kişiler. Yani bu sahte öğretileri yayan kişiler.
1: Evet, yani bu sahte öğretmenlerin ana problemi neydi? Kutsal kitabın öğretisine veya kelamın öğretisine boyun eğmektense kendi yetkilerine boyun eğiyorlardı. Dolayısıyla yetki tanımayan kişilerdi ve onlara yön veren duygular neydi? Öfke, kıskanma, para sevdası, hırs gibi duygular. Bundan dolayı Yahuda'nın yapacağı ilginç bir kıyaslama var. Onların ruhunu Kain'in ruhuna, Balaam'ın ruhuna, Kora'nın ruhuna, bunlar benzetiyor. Bunlar kimlerdi? Kain'i biliyoruz, Habil'i öldürdü. Balaam bir sahte öğretmendi. Ve Kora'da bir isyan başlatan bir kahindi eski antlaşmada. Bu kişilerin ortak noktası nedir? Kendi kişisel çıkarları uğruna, bu bir para menfaati olabilir, bu hırsları olabilir veya başka şeyler olabilir ama isyan başlatıyorlardı. Yani Tanrı halkı arasında bir isyan başlatıyorlardı, nifak tohumları ekiyorlardı ve böylece kilise parçalanıp bölünüyordu.
0: Ve bu cinsel kirlilik de mektubun ana temasını oluşturuyor yine de. Özellikle o dönemde de, yani günümüzde olduğu gibi şekli değişti ne yazık ki ama içerik olarak pek bir farkı yok. O dönemde de bu cinsel sapkınlık ciddi bir sorundu. 7. ayette yine de Petrus'un ikinci mektubunda sözünü ettiği ya da kıyasladığı Sodom Gomorra kıyaslaması görüyoruz. Bu kentler fuhuş ve sapkınlığa nedeniyle yani kor ateşlerde yok edildiler. Bu şehirler bir daha kurulmamak üzere yok oldular. Dolayısıyla Tanrı'nın gazabı gökten açıkça görüldü. Demek ki cinsel paklık bir anlamda insanların Tanrı'nın gazabından kurtulmaları için önemli bir nokta. Şimdi dinleyicilerimiz arasında birçoğu vardır. Yani diyebilirler ki ya ben fiziksel olarak pek fazla bir şey yapmıyorum. Ama artık yani o dönemde işte genel evliler daha revaçtaydı yahut da fahişelik yapan insanlar ya da eşcinsel partiler çok revaçtaydı. Günümüzde bu birçok noktada internete taşınmış bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Ama İsa her zaman öğretisinde günahın kaynağının bizim yüreğimiz olduğunu açıkça ifade etmiştir. Özellikle dağdaki vaaza baktığımızda konunun kökeninin hep bizim yüreğimizde, düşüncelerimizde yönelik olduğu açıkça ifade etmiştir. Dolayısıyla sadece fiziksel olarak bir eylemde bulunmaktan ziyade bunu gerek internet ortamında gerekse daha önemlisi yürek tutumu olarak bu paklığı, cinsel paklığın bizim hayatımızda büyük yeri olduğu ve bunu bizi Tanrı'nın gazabından kurtaran bir nokta olarak karşımıza çıktığını da hatırlamamız gerekiyor. Petrus buna vurgu yaparken en önemli dayanağı neydi? Bir gün İsa tekrar geri gelecek. Dolayısıyla cinsel paklık bizim hayatımızda çok ciddi bir önem taşımaktadır. O gün olduğu gibi bugün de.
1: Evet, ama tabii bütün bu konuları aslında birleştiren konu şu. Kilisenin bütünlüğü. Hem bütünsel bir hayat sürdürmemiz lazım, hem kilisenin bütünlüğünü bozacak sahte öğretişlere izin vermememiz lazım. Ve aslında Yahuda sahte öğretmenlerin yanı sıra kilise içinde nifak tohumları eken ve bölücülük yapan kardeşler hakkında da uyarıyor. Özellikle 12 ve 16. ayetlerde. O dönemlerde tabii kilise ibadetinden önce bir yemek oluyordu buna. Sevgi sofrası deniliyordu. Korintliler mektubundan da biliyoruz ki bazen insanlar bu sevgi sofrasına farklı amaçlar için geliyorlardı. Yani ya oburluk yapmak için ya da içkiyi fazla kaçırmak için ya da nifak tohumları ve dedikodular ekmek için ve bu kilisenin yıpranmasına sebep oluyordu. Onun için bu tarz kişilerden de sakınmanın önemli olduğunu, yani evet insanlara karşı hoşgörülü olmalıyız ama kiliseye bölmek isteyen tarzı davranışlara veya ruhlara son derece sert tepki vermeliyiz. Ve aslında Yahuda biraz bunu hatırlatıyor bize.
0: Evet ve son ayetlerde zaten bununla tamamlıyor Yahuda. Yani her zaman Mesih'in gelişine odaklı Tanrı'nın sevgisinde kendimizi korumamız gerektiği konusunda. Bununla beraber kararsız kimseleri merhamet etmemiz konusunda. Ama son 23. ayette özür dilerim. Şöyle diyor, günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin. Dolayısıyla mektup bir anlamda bu şekilde özetleniyor. Kilise olarak Tanrı'nın bedenini oluşturuyoruz. Dolayısıyla kilise içerisinde bir kişinin lekelenmesi bütün bedenin lekelenmesine de sebep verdiği gerçeği her zaman bizim aklımızdadır. Yaptığımız şeyler sadece bizi bağlamıyor, aynı zamanda Tanrı'nın bütün kilisesini de etkiliyor.
1: Yani ünlü Protestan Alman bir düşünür var, Bonhoeffer. Bonhoeffer'ın bir kullandığı terim var, ucuz lütuf. Yani ucuz lütuftan kaçınmalıyız. Bu ne demek? Evet, biz yasa altında değiliz, kuralcı olmaya çağrılmadık. Zaten yasa ve kuralcı olmanın sonucu da şeriatçı olmak. Biz şeriatçı hayattan uzak durmalıyız ama işte Tanrı seni seviyor, istediğini yapabilirsin gibi ucuz bir lütufla da olaya yaklaşıyorsak bu bizim ruhsal yıkımımızı getiriyor. Dolayısıyla ne şeriatçı olmalıyız ne de ucuz lütufa bağlanmalıyız, Mesih'e bağlanmalıyız. Çünkü Mesih bize özgürlük veriyor, Mesih bize günah işlememek için güç veriyor. Eğer biz ona bağlanırsak, eğer biz ona güvenirsek o da bize ilahi bir güç verecek ki bu kutsal ruhla geliyor ve bu şekilde pak bir hayat sürdürebileceğiz.
0: Evet, kendimizi Tanrı'nın sevgisinde koruyalım. Hem Petrus'un ikinci mektubu hem de Yahuda mektubunda bu ortak nokta bizi Tanrı'nın sevgisinde kendimizi korumaya, lekesiz kutsal bir hayat sürmeye özendiren mektuplar olarak karşımıza çıkıyor diyelim ve bu programı da burada sonlandıralım. Sevgili dinleyiciler, soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesapları üzerinden ulaştırabileceğinizi anımsatalım. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Instagram, Twitter ve Facebook sayfalarında. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de görüşlerinizi, sorularınız varsa sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz diyelim. Ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Esenlikle kalın, hoşça kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfettiğimiz

0: Keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
2: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
5: Daha iyi bir sen programı başlıyor.
7: Merhaba kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri. Daha iyi bir sen programına hoş geldiniz. Ben Semra.
8: Ben Aydın, hoş geldiniz.
7: Daha iyi bir sen kulağa nasıl geliyor? Daha özgüvenli, daha üretken, daha kararlı, daha mutlu biri. Peki gerçekten ulaşabiliyor muyuz o kişiye?
8: Her yerden şu çağrıyı duyuyoruz. Kendini geliştir, sınırlarını zorla, potansiyelini ortaya çıkar. Ama kendimizin en iyi versiyonuna ulaşmak gerçekten mümkün mü? Yoksa bu bitmeyen bir yarış mı?
7: Bugünkü dünyada gelişim sadece bir tercih değil, neredeyse bir zorunluluk. Ama bu yolda yürürken bazı sorular kendini dayatıyor. Ne için gelişiyorum? Kime göre gelişiyorum? Ve gerçekten daha iyi mi oluyorum?
8: Bu programda tüm bu soruları masaya yatırıyoruz. Modern kişisel gelişim öğretilerini, deneyimleri ve içsel yolculukları konuşuyoruz. Cevap aramaktan çok doğru soruyu sormayı hedefliyoruz.
7: Çünkü bazen daha iyi bir sen olmak için önce sen kimsin sorusuna cevap bulmak gerekiyor.
8: Bu programda özgüven konusunu ele alacağız ve özgüvenin nereden kaynaklanması gerektiğini, kişisel gelişim öğretilerinin bize sunduğu gibi özgüven acaba doğrudan bizimle mi alakalı yoksa farklı bir durum mu var, daha derin bir kaynak mı var, daha ruhsal bir kaynak mı var, bunu ele alacağız. Ama programımıza geçmeden önce hatırlatma yapmış olalım. Bizleri tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bulabilirsiniz, oradan takip edebilirsiniz bizi. Ve programlarımızla ilgili aynı şekilde Hristiyanlık inancıyla ilgili sorularınız varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize yazabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz.
7: Evet, aslında birçok kez duymuşuzdur aslında kendine inan, kimseye güvenme, başarılı olmak istiyorsun. O zaman kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan kendi başına yola çık.
8: Evet, bugünün mottosu gibi diyebiliriz aslında. Bugünün mottosu bu oldu. İşte güç senin içinde, güç sendedir. İşte meşhur bir filmde olduğu gibi güç sendedir, cevap senin içindedir. Kendine inanırsan her şeyi başarabilirsin diye bize söyleniyor ama bu gerçekten işe yarıyor mu?
7: Evet, bir düşünmek lazım.
8: Günümüzde kişisel gelişim dünyasında özgüven adeta böyle başarı ve mutluluğun temel taşı, yapı taşı gibi sunuluyor. Ve seküler anlayışa baktığımız zaman seküler anlayış şunları söylüyor. Özgüven işte kendi değerini bilmektir ya da başkalarının onayına ihtiyaç duymadan ilerlemektir diye söylüyor. Ya da pozitif düşünceyle İçsel şüpheleri yenmek mümkündür diye söylüyor. Ancak bu yaklaşımın da sınırları var gerçekten.
7: Evet, günümüzde baktığımızda, çevremizde gördüğümüzde, aslında düşündüğümüzde en çok özgüvenli görünen insanlar bazen en içten içe kırılan insanlar olduğunu fark ediyoruz. Çünkü bu sistem aslında hep şunu söylüyor insana: düşmeye hakkın yok, zayıflık gösterme, sarsılma, güçlü görün. Devamlı bu sözler duyduğumuzda, eğer özgüvenliysek o zaman bizim yıkılmamamız lazım, hiç sarsılmamamız lazım, hep güçlü olmamız gerekiyor gibi düşünebiliyoruz. Ve daha kırılgan hale geliyoruz zamanla.
8: Evet, sanki dünya bize böyle bir zırh giydirmeye çalışıyor gibi değil mi? Baktığımız zaman bir zırh giydiriyor ama zırhlar ağır olurlar. Yani o işte şövalyelerin zırhlarına baktığımız zaman ya da savaş döneminde insanların giydiği zırhlara baktığımız zaman zırhlar ağır olurlar. Çünkü içinde kaygıyı, yetersizliği, yalnızlığı ve onay arayışını barındırırlar. Yani seküler özgüven dünyanın bize sağladığı kişisel gelişim öğretilerinin, dünyasal kişisel gelişim öğretilerinin bize sağladığı özgüvene baktığımız zaman çoğu zaman bunun dış koşullara bağlı olduğunu görüyoruz. Ve takdir geldiğinde bu özgüvenin yükseldiğini, yani insanlar bizi takdir ettiğinde, evet gerçekten bunu çok iyi yaptın dediğinde yükseldiğini, ama eleştiri geldiğinde, en ufak bir eleştiri geldiğinde çöktüğünü görüyoruz. Yani aslında kalıcı bir özgüven yok gibi ortada. Ve içsel boşlukları doldurmadığını görüyoruz. Aksine kişinin içini sessizce kemiren bir tatminsizlik bıraktığını, bir tatminsizliğe dönüştüğünü görüyoruz.
7: Çünkü aslında dışarıdan bakıldığında tam bir başarı profili sergiliyor insan. Ama iyi bir iş çıkarmak için, bakımlı görünüş sağlamak için, sosyal medya, işte dolusu pozitif sözler bunu gösteriyor. Ve bu görünen kısım bu oluyor. Ama iş dünyada korku, ya yeterince iyi değilsem, o ses maalesef her zaman insanın zihninde tekrarlanıyor.
8: Ve burada belki şu soruyu sormamız gerekiyor. Yani özgüvenli miyiz, yoksa özgüvenli taklidi mi yapıyoruz? Çok önemli bir soru bu.
7: Güzel
8: yani.
7: Bir soru, evet.
8: Yani modern özgüvene baktığımız zaman çoğu zaman sadece yüksek sesle konuşmak, işte böyle hızlıca kararlar vermek, net kararlar vermek, keskin kararlar vermek ve kendinden emin görünmek özgüven gibi sanılıyor, ama aslında böyle değil.
7: Oysa gerçek özgüven sarsılabilir ama yıkılmaz. Çünkü temeli bizim kendi yeteneklerimize bağlı değil. Bizden daha üstün bir güce dayanıyor aslında. İnançlı yaşamda gerçek özgüven, gerçek güven insanın kendi gücüne bağlı değil. Çünkü Tanrı'nın gücünde yatıyor aslında. O değişmez, o sadıktır ve cesaret onun güç verdiği yürekten gelir. Bu yüzden Tanrı ile bir yaşamda güven Tanrı'ya olmalı. Kendimize değil.
8: Tanrı ile beraber aslında pekişmeli o güven, doğru. Evet, baktığımız zaman mesela kutsal kitaba baktığımız zaman Yeşu 1. bölüm 9. ayete baktığımız zaman Yeşu 1. bölüm 9. ayette şunları söylüyor. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrı'nın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak diye söylüyor.
7: Bu cesaret çağrısı aslında ve çok net. Ama temeli Yeşu'nun kişiliğine değil de temeli Tanrı'nın varlığına dayanıyor burada.
8: Evet, ve çünkü bu ayetler aslında bir hatırlatma gibi, yani bir buyruktan daha ziyade, yani şunu şöyle yaptan daha ziyade bir hatırlatma gibi baktığımız zaman Tanrı Yeşu'ya bir şey hatırlatıyor. Diyor ki sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Yani ben sana bunu söylemedim mi? Yani sen bunu, sende bu olduğu için değil ama ben sana bunu söylemedim mi? Bu benden gelecek diye sana söylemedim mi? Diye söylüyor ve bu yüzden aslında dünyanın bize sağladığı, kişisel gelişim öğretilerinin bize sağladığı bir özgüven gibi değil, Rab'be güvenle alakalı bir mesele. Çünkü ben kendime güvenerek değil, Tanrı benimle olduğu için güçlü ve yürekli olabilirim. Tabii Tanrı benimle nasıl birlikte olabilir? Ben onu tanırsam, değil mi? Ben onunla kişisel ilişkiye sahip olursam. Ama dünyaya baktığımız zaman dünyada insanoğlunun Tanrı'dan uzak olduğunu görüyoruz gerçekten. Bunun temel sebebinin kutsal yazılar bize yaratılışa kadar dayandığını söylüyor. Yaratılışta aslında yaratılış amacımızdan uzaklaştığımızı görüyoruz. Yani Adem ve Havva'ya baktığımız zaman onlar bizim atalarımız ve onlar bir şekilde bizi temsil ediyorlar. Adem ve Havva Tanrı ile beraber olmak için yaratılmışlarken aslında gerçekten Tanrı'yla beraber sonsuz yaşam içerisinde, ölüm yokken, hastalık yokken, acı yokken ve bugün aslında özgüvensizlik yokken, aslında yani bir korku, kaygı yokken ortada, Adem ve Havva Tanrı'yla birliktelerdi. Sonsuz yaşam içerisinde Tanrı'yla yaşıyorlardı. Ama maalesef onların günahı, onların isyanı tüm insanlığı Tanrı'dan uzaklaştırdı ve tüm insanlık bugün aslında günah işleyen ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalan bir hale büründü ve kutsal olan Tanrı günahla aynı yerde barınamaz ve bu yüzden biz Tanrı'dan uzak bir durumdayız şu anda. Kendi iyi işlerimizle, sevaplarımızla, amellerimizle kurtulamıyoruz ama Tanrı bize bir kurtuluş yolu sunuyor. Tanrı bize İsa Mesih aracılığıyla kendisiyle barışma, onun çarmıhta ölümü, mezara konulması, üçüncü gün dirilişi ve aslında kendi yaptığıyla ölüm karşısında aslında bizi zaferli kılıyor. Günahın bedeli olan, günahın sonucu olarak dünyaya girmiş olan o ölümü İsa Mesih'te yeniyor ve bizi kendisiyle barıştırıyor. Bozulmuş bu ilişkiyi İsa Mesih'te yeniliyor aslında. Ve o zaman biz diyebiliyoruz ki Tanrı'yla kişisel bir ilişkiye sahibiz ve o zaman Tanrı bizimle olduğu için, Tanrı bize güçlü ve yürekli ol demedim mi dediği için güçlü ve yürekliyim diyebiliyoruz.
7: Evet Aydın, gerçekten çok güzel bir noktaya değindin. Çünkü her zaman kendi gücümüzle ilerlemeye çalışıyoruz. Kendi yeteneklerimize dayanarak ilerlemeye çalışıyoruz ve bunlara güveniyoruz aslında. Eğer hayatımızda Tanrı yoksa aslında yine de eksiğiz ve tam anlamıyla hem tatmin olmuyoruz hem de gerçek anlamda bir özgüven sahibi de olamıyoruz. Hı-hı. Eğer gerçek Tanrı'yı tanımıyorsak tabii ki öncelikli olarak İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak kabul etmemiz gerekiyor. Kabul ettikten sonra yaşamımızı Tanrı'ya vermemiz gerekiyor. Onun gücüyle ilerleyebilmemiz için. Ve kendi hayatımıza dönüp baktığımızda şunu sormalıyız mutlaka. Cesaretimi, güvenimi aslında kendi becerilerime mi dayandırıyorum? Hmm. Onlardan mı alıyorum? Yoksa Tanrı'nın bana verdiği kimlikten mi alıyorum? Hmm, çünkü Tanrı doğru. Bizim gücümüzdür aslında. Evet. Bizim yapamadığımız, yetemediğimiz yerde Tanrı bizi kaldırır ve bizi başarıya ulaştırır. Bize gereken o şifayı, içsel şifayı verir. Bizi dönüştürür aslında. Onun için biz gücümüzü kimden alıyoruz? Nereden alıyoruz? Bunu bu hafta aslında düşünmek lazım. Her bir dinleyicimiz için kendi hayatlarına dönüp bakmalarını ve bunun üzerine düşünmelerini rica ediyorum.
8: Evet ve gerçek güvenin senin de bahsettiğin gibi Tanrı'da olan kimliğimizi keşfetmemizle başladığını görüyoruz. Biz aslında Tanrı'dan uzak olmak için yaratılmamıştık. Halbuki Tanrı'nın suretinde yaratılmıştık. Tanrı'nın aslında o harika nitelikleri bizde de vardı. Ve aslında korku ve kaygı yoktu, stres yoktu, özgüvensizlik yoktu. Ama biz bu kimliği kaybettik. Ama Tanrı bize bu kimliği Mesih İsa'da yeniden kazandırmak istiyor. Mesih İsa'da bize bir kurtuluş yolu sunuyor. Aslında tek gerçek kurtuluş yolunu sunuyor. Bir kurtuluş yolu sunuyor derken belki yanlış anlaşılabilir. Tek gerçek kurtuluş yolunu sunuyor. Ve bu sayede bizi kendisinde yenileyerek gerçek özgüvene kavuşturmak istiyor. Ve gerçek özgüven yapabilirim demekle başlamıyor. Aslında Rab yapabilir aslında. Rab isterse bu durum olur ve Rab yapabilir diyebilmekle başlıyor.
7: Aslında aynı sormak istiyorum ben zaman zaman yaşadığım için. Bazen yapamayacağımı düşündüğüm şeyler oluyor. Ya ben bunu asla yapamam. Hı-hı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum dediğim şeyler oluyor. Bilmiyorum sen de yaşıyor musun bununla ilgili şeyler. Ama dua ederek ya da bunu Rabbin önüne getirerek bir şekilde Rabbin eline bırakarak gerçekleştiğini gördüm. Yapabildiğimi gördüm. Sen Hı-hı. de yaşıyor musun bununla ilgili?
8: Tabii ki kesinlikle öyle. Her zaman hayatımızda aslında yapamam, ben bunu hayatta yapamam dediğimiz şeyler oluyor. Ve kendi yaşamıma baktığım zaman evet yapamam dediğim çok şey oldu. Şu anda da var. Şu anda da aslında belki kaçtığım şeyler var. Rabbin eline bırakmaktan kaçtığım şeyler var. Ama biliyorum ki Rabbin eline bıraktığımda o şeyleri de yapabileceğim. Ama bazen bazı şeylerin zamanı oluyor. Bazı şeyler için gerçekten zamanla ona teslim etmek gerekiyor. Ama dönüp baktığımda evet yapamam dediğim birçok şeyi şu an Rab'le beraber yaptığımı görüyorum. Mesela şu anda burada Radyo Maranata mikrofonlarında Mesih'in müjdesi hakkında duyuracağımı hiç hayal etmezdim. Yani kendi yaşamıma baktığım zaman ama bugün Rab bir şekilde bu konuda çalışıyor ve Rab bir şekilde şu anda burada bizi hizmetinde kullanıyor. O zaman aslında evet birçok alanda benim de kesinlikle yapamam dediğim çokça şey vardı ama Rab sayesinde Rab'be güvenmekle bunu başardık. Çünkü şöyle bir şey var, insan beyni her zaman en kötü olana odaklanmaya çalışıyor. Yani en kötü olan senaryoya odaklanıyor ama halbuki çoğu zaman onlar gerçekleşmiyor. Yani en kötü olan senaryo gerçekleşmiyor. Kaygılarımıza baktığımız zaman o gerçekleşmiyor. Ama Rabbin gücünü hatırladığımız zaman gerçekten Rabbin bizi nasıl en karanlık yerlerden, çukurlardan çıkarttığını görmüş oluyoruz, hatırlamış oluyoruz.
7: Evet Aydın, özgüvenle ilgili durum gerçekten çok önemli. Bazı insanlar çok özgüvensiz oluyorlar. Ve aslında Tanrı bu özgüvenle ilgili durumumuz neyse ona göre davranıyor ve o özgüvenle ilgili yaklaşımımızı yeniliyor, tazeliyor ve bizi şifalandırıyor aslında. Bir dengede olmamızı sağlıyor. Ve aslında bir ayet okumak istiyorum bu noktada. Çünkü eğer özgüvensiz hissediyorsanız, böyle dinleyicilerimiz varsa arasında, Efesliler 3:20'de şöyle yazıyor. Tanrı bizde etkin olan kudretiyle dilediğimiz ya da düşündüğümüz her şeyden çok daha fazlasını yapabilecek güçtedir.
8: Amin.
7: Evet, bizim gücümüz Tanrı'ya dayanıyor ve biz yapamayacağımızı düşündüğümüz birçok şey olsa bile bizim gücümüzü aşan durumlar olsa bile Tanrı'nın gücü aslında bize güç verir ve yapabilmemizi de sağlar. Onun gücüyle her şeyi yapabiliriz.
8: Evet ve hani sen bahsettin, bazı insanlar özgüvensiz oluyorlar ve bir şekilde Tanrı onları kendi gücüyle güçlendiriyor aslında. Zaten kendilerine değil Tanrı'ya güvenmeleri gerektiğini onları hatırlatıyor. Ama bazı insanlar da çok özgüvenli oluyorlar. Çok fazla kendilerine evet. güveniyorlar. Ve bu belki onların hata yapmasına sebebiyet veriyor. Belki insanlara da olumsuz yaklaşmasına sebebiyet veriyor. Yani bunun gurura, kibire evrilen bir boyutu da var elbette. Bu durumlarda da Tanrı aslında o insanlara aslında kendi güçlerine değil Tanrı'nın gücüne güvenmeleri gerektiğini farklı olaylarla belki hatırlatıyor. Yani aslında baktığın zaman senin de söylediğin gibi eğer özgüvensizsek Tanrı özgüvenimizi kendisinde yeniliyor. Yani kendisine bizi yöneltip kendisine güç bulabileceğimizi bize söylüyor. Çok özgüvenliysek, yani olumsuz anlamda çok özgüvenliysek de Tanrı bu özgüvenimizi kendisinde sağlıklı bir boyuta getiriyor, dengeliyor aslında. Çünkü özgüven içinde, tüm erdemler içinde aslında merkezde Tanrı'nın olması gerekiyor. Yani bizim şifa kaynağımızda, özgüven kaynağımızda, bereket kaynağımızda bizzat Tanrı'nın kendisi. O zaman özgüvende Tanrı'yı merkeze koyduğumuz zaman her iki taraf içinde dengeyi bulmuş oluyoruz. Ne çok özgüvensiz olmalıyız, ne çok fazla özgüvenli olmalıyız. Aslında Tanrı'da özgüvenli olmalıyız. Her zaman merkezde bu olmalı.
7: Evet, çok güzel açıkladın Aydın. Ve aslında özgüven bizi ayakta tutabiliyor. Ama Rabb'e güven ile aslında bizler yürüyoruz. Tanrı bizi yürütüyor bu anlamda.
8: Evet, özgüven belki bir süre bizi götürür. Ama Rabb'e güven, senin de bahsettiğin gibi kalıcı bir, bize sağlam bir temel sağlar gibi. Ve gerçekten bugün dinleyicilerimize söylemek istiyorum. Aslında sormak değil de söylemek istiyorum. Bir korkunuz varsa eğer, Tanrı bugün size diyor ki korkma, yılma, ben seninleyim diye söylemek istiyor. Ve bu cesaretin aslında en büyük kaynağı, özgüvenin en büyük kaynağı bizzat Tanrı'nın bu vaadi, Tanrı'nın sözüdür.
7: Evet, sohbetimiz çok güzel aslında Aydın ve güzel bir konuya konuşuyoruz bugün, değindik. Ama şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor sevgili dinleyiciler. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da.
4: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Daha iyi bir sen programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün özgüven hakkında konuşuyoruz. Aslında özgüvenimizin temelde neye dayanması gerektiği üzerinde konuştuk programımızın ilk bölümünde. Çok özgüvenli insanlar olduğundan söyledik. Özgüvensiz insanlar olduğundan bahsettik. Ve aslında her iki uçta da Tanrı'da dengelenebileceğimizden bahsettik. Bizim gücümüzün kaynağından bahsettik. Ve Aydın, sen bir ayet okumuştun. Yeşu 1. bölüm 9. ayette korkma, yılma çünkü ben seninle birlikteyim sözlerini içeren Tanrı'nın Yeşu'ya söylediği sözler. Bu sözleri aslında tam olarak hangi durumdan ötürü ya da neden söylediği o an, bu neden önemli bu söz? Çünkü aslında bütün hayatımız için, bütün insanlar için önemli bir durum. Sadece orada yaşıyor, konuşmuyor. Bugün bizler de bundan teşvik alabiliriz. Çünkü aynı Tanrı'ya iman ediyoruz. Bizim Tanrımız güçlüdür, egemendir ve bugün aslında bize de aynı şeyi söylüyor. Korkma, yığılma. Onun için biraz açabilir misin bu ilk bölümde bahsettiğin ayeti?
5: Evet, yani aslında ilk yarıda bu ayetten bahsettik, Yeşu 1.9'da. Şimdi aslında nasıl Rab'be güvenle adım atabiliriz ve bu cesarete nasıl kavuşabiliriz? Belki bunun üzerinde düşünebiliriz bu yarıda. Senin bahsettiğin gibi Yeşu 1.9'dan bahsettik ilk yarıda. Yeşu 1.9'da Yeşu'nun durumuna baktığımız zaman aslında Yeşu çaresiz ve korkuların ve kaygıların içerisinde olan bir durumda olduğunu ben tahmin ediyorum. Yani o bölümlere baktığım zaman. Çünkü aslında Musa'dan sonra, yani Musa bir şekilde o dönemde İsrailoğullarının lideri, peygamber Musa ve Tanrı onun aracılığıyla o halkı güdüyor aslında bir nevi. Ve Musa'nın artık ölme zamanı gelmiş ve Tanrı yeni bir lider olarak Musa'nın yerine Yeşu'yu atıyor, Yeşu'yu seçiyor. Ve Yeşu'nun görevi, aslında çok büyük bir görevi var. Çünkü vaat edilen topraklara İsrailoğullarını, o halkı götürmek. Evet. Çok büyük bir görevi var ve Yeşu o dönemde Musa'nın yardımcısı, aslında Musa ile beraber sürekli zaman geçirmiş bir kişi. Ama tahminimce kendini yetersiz hissediyor, yani güçsüz hissediyor kendisini. Ve Tanrı tam o anda aslında o koca vaat edilmiş topraklar onun önünde dururken ve belki o ona ya nasıl yapacağım acaba, Tanrı bana böyle bir şey söyledi ama nasıl yapacağım diye düşünürken, o korku içindeyken tam o noktada Tanrı ona konuşuyor. Yani cesur ol ve güçlü ol, güçlü ol ve yürekli ol demedim mi dediği nokta, tam o nokta aslında. Aslında tam kaygıların içerisindeyken, tam belirsizliğin içerisindeyken, önünde daha bir şey yokken, aslında bir şey başarmamışken Tanrı ona o kaygıların içinde konuşuyor.
4: Evet, yani cesur ol çağrısı bir başarı hikayesinin ortasında değil de bir belirsizliğin tam başında geliyor.
5: Evet, kesinlikle
4: gördüğümüz
5: öyle.
4: Kadarıyla.
5: Kesinlikle öyle ve Tanrı Yeşu'ya 3 kez güçlü ve yürekli ol diyor. Ama her defasında ilginçtir aynı temelle bunu söylüyor. Yani güçlü ve yürekli ol çünkü sen güçlüsün demiyor. Güçlü ve yürekli ol, işte güç senin içinde, hani kişisel gelişim öğretilerinin söylediği gibi öyle söylemiyor. Güçlü ve yürekli ol çünkü ben seninle birlikte olacağım, ben seninle birlikteyim diye söylüyor.
4: Demek ki cesaret ben yapabilirimden çok Rab benimle demekmiş. Aslında onu anlıyoruz biz okuduğumuz ayetlerden. Çünkü Rab'de güvenin en güzel özelliği şu: sarsılmaz. Çünkü temel Tanrı'nın sevgisi ve kudreti zorluklara rağmen yürümeyi sağlıyor. Korku olsa bile, huzurda da aslında orada, her durumda Tanrı burada. Bize dayalı, bizim gücümüze dayalı değil. Tanrı'nın sevgisine ve kudretine dayalı bir durum. Ve Tanrı bizimle olmayı istiyor, bizi seviyor. Evet, Tanrı günahı sevmez ama bizi sever, özümüzü sever. Bu yüzden aslında biz Tanrı'ya yöneldiğimizde, iman ettiğimizde, Tanrı ile kişisel bir ilişkimiz olduğunda Tanrı'nın her zaman bizimle olduğunu biliriz. Çünkü Tanrı bizi sever.
5: Evet, kesinlikle. Ve bu sevginin en büyük örneğini Mesih'te görüyoruz. Diyor ki, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Tanrı o kadar çok güçsüzlüklerimizle, zayıflıklarımızla bizimle birlikte olmak istedi ki aslında güçsüz olmayı, zayıf olmayı, tırnak içerisinde lanetli olmayı, çarmıh üzerine asılıp lanetli olmayı bile göze aldı bizim için, bizim yanımızda olmak için, bizim yanımızda olduğunu göstermek için. Ve biz biliyoruz ki kendi gücümüze dayandığımızda sınırlarımızla çabucak yüzleşiyoruz. Yani artık kendi gücümüze dayanarak hareket ettiğimizde çok çabuk bir şekilde gücümüz tükeniyor, yetersiz kalıyoruz. Ama Rab'be güvendiğimizde o zaman kendimizi aşıyoruz, sınırlarımızı aşıyoruz aslında.
4: Bu yüzden aslında Aydın, kutsal kitapta cesaret Tanrı'nın sözüne ve varlığına dayanır. Duygu değil, bağlılık önemli.
5: Çok güzel, evet. Duygu değil, bağlılık. Çok güzel bir ifade oldu bence de ve kesinlikle öyle. Yani bugün belki soracak olursak korku geldiğinde ne yapabiliriz? Yani hani özgüvenli olmaktan bahsediyoruz, Tanrı'da özgüvenimizi bulmaktan bahsediyoruz ama bir yandan da korkuyoruz aslında. Bir yandan da özgüvensiziz, bunu görüyoruz. Zayıflıklarımızı görüyoruz. Ama şunu hatırlıyoruz ki biz cesaretli olmak korkmamaktan ibaret değil. Yani Tanrı'da bulduğumuz özgüven zaten bizimle ilgili bir özgüven değil. O yüzden korkmamaktan ibaret değil. Korkuya rağmen adım atabilmekle, korkuya rağmen itaat edebilmekle, korkuya rağmen Tanrı'yı tercih etmekle, Tanrı'ya güvenmeyi tercih etmekle alakalı bir durum.
4: Evet, aslında baktığımızda Musa da korktu, Yeşu da korktu. Ama fark şu, tabii ki onlar korkularıyla yüzleştiler çünkü Tanrı'ya güveniyorlardı. Yani gerçek cesaret hissettiğin anda değil, adım attığında aslında başlıyor. Ve adım Rabbin ben seninleyim sözüyle güven kazanır her zaman, evet, bizim hayatlarımızda.
5: Ve bugün biz de aynı çağrıyı alıyoruz aslında. Bugün Radyo Maranata mikrofonlarından konuşurken kıymetli dinleyenler bizi dinliyorlar. Bugün biz de aynı çağrıyı alıyoruz aslında Tanrı'dan. Belki bir işe başlamak konusunda, belki biriyle yüzleşmek konusunda, belki bir karar almak konusunda korkuyor olabiliriz. Farklı alanlarda korkularımız, kaygılarımız olabilir. Gelecek kaygılarımız olabilir, gelecek korkumuz olabilir. Ama işte tam o anda Tanrı bize diyor ki ben seninleyim, ben senin yanındayım sözü bizim aslında kulaklarımızda bir nevi yankılanıyor gibi.
4: Evet Aydın, İsa Mesih de aslında öğrencilerine aynı sözü verdi. Ben dünyanın sonuna dek sizinleyim, sizinle birlikteyim, amin. Evet, diyor Matta 28:20'de.
5: Evet, ilginçtir çünkü çok çok güzel bir ayet, iyi ki hatırlattın yani. Ve Tanrı'nın sanki Yeşu'ya söylediği sözde birebir aynı gibi değil mi? Ben seninle, evet, birlikteyim, güçlü ol, güçlü ve yürekli ol demedi mi? Ben seninle birlikteyim, korkma, yılma. Aynı ifadeyi, ben seninle birlikteyim ifadesini İsa Mesih kendisi de kullanıyor ve diyor ki öğrencilerine, ben dünyanın sonuna dek sizinle birlikteyim diye söylüyor. Aslında burada İsa'nın tanrısal kimliğini de tekrar görüyoruz. Onun aslında bizzat eski ayette kendisini göstermiş olan Tanrı'nın beden almış hali olduğunu tekrar hatırlamış oluyoruz, görmüş oluyoruz. Ve Tanrı'nın Yeşu'ya söylediğiyle aynı şeyi söylüyor. Çünkü Tanrı değişmez. Yani Tanrı Yeşu'ya bunu söylediyse, bugün Mesih olarak beden alıp aramıza geldiğinde, kendi kelamına beden verip aramıza geldiğinde aynı şeyi bize söylüyor. Yani cesaretin kaynağı dün de, bugün de, yarın da, sonsuza dek de hep Tanrı'dır. Ve Tanrı'nın bizimle oluşu aslında cesaretimizin, güvenimizin, özgüvenin asıl kaynağı odur.
4: Evet, aslında biz bayağı konuştuk bu program içerisinde özgüvenle ilgili, dünyasal anlamda aslında özgüvenimizi geliştirecek bir sürü tekniğin olduğunu ama bunun yetersiz olduğunu, sürdürülebilir olmadığını, aslında olayın köküne inemediklerini konuştuk. Aslında gerçek özgüvenin Tanrı ile birlikte olabileceğinden bahsettik. Ve bizim gücümüzün kaynağının aslında güvenmemiz gereken sadece Tanrı'nın olması gerektiğinden bahsettik. Peki bu gerçekleri öğrendikten sonra kendi hayatımıza aslında bunu nasıl taşırız, nasıl uygulayabiliriz bu gerçekler ışığında? Ne yapmak gerekir özgüvenle ilgili sorun yaşıyorsak ya da özgüvenimizle ilgili daha iyi bir noktada olabilmek istiyorsak?
5: Öncelikle şunu kabul etmeliyiz ki biz zayıfız. Yani korkularımız var, evet, özgüvensizliklerimiz var. Öncelikle ilk olarak bunu kabul etmeliyiz. Ben zayıfım, ben korkuyorum ve evet, ben aslında günahkarım ve ben şu anda Tanrı'dan uzağım. İlk olarak kabul etmemiz gereken şey bu. Yani benim daha büyük bir güce ihtiyacım var. Kendi gücümle çözümler üretmeye değil, kendi özgüvenimi kendi kendime inşa etmeye değil, Tanrı'daki kimliğimi hatırlayıp, Tanrı'daki kimliğime geri dönüp, Tanrı'daki kimliğimde özgüven inşa etmeye ihtiyacım var. Bu da aslında günahkar olduğumuzu kabul edip İsa'yı hayatımıza kabul etmemizle başlıyor. Biz Adem'den gelen o günah yüzünden Tanrı'dan uzaklaştık ve aslında yozlaştık. Kendi çabalarımızla kurtulamayacak hale geldik. Ama Tanrı Adem'in söz dinlemezliğini Mesih'teki en büyük örnekle tekrardan neye çevirdi aslında? Barışa çevirdi. Kendisiyle barışa çevirdi. Ve bugün biz neyi görüyoruz? Bugün ilk olarak kabul etmemiz gereken şey korkuyor olduğumuz ama bununla beraber yalnız olmadığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Yani ben zayıfım, evet özgüvensizim ama yalnız değilim. Yani kendi gücümle bunu başaramam, Tanrı'nın gücüyle başarırım. İlk olarak belki kabul etmemiz gereken şey bu ve İsa'yı hayatımıza kabul etmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Basit bir duayla, sade bir duayla aslında evet ben günahkarım ya Rab ama sen Mesih İsa aracılığıyla, sen onun çarmıhta ölümü ve üçüncü gün dirilişi aracılığıyla bana kurtuluşu sundun, beni kendinle barıştırdın ve ben onun çarmıhına güveniyorum, onun çarmıhtaki ölümüne, üçüncü gün dirilişine güveniyorum, onun peygamberler boyunca vaat edilen o kurtarıcı olduğuna güveniyorum ve yalnızca onun tek yol olduğuna, gerçek olduğuna, yaşam olduğuna güveniyorum deyip İsa'yı hayatımıza kabul ettiğimizde tekrar bu Tanrı'yla kişisel ilişkiye başlamış oluyoruz. O zaman aslında yalnız olmadığımızı, korkularımıza rağmen yalnız olmadığımızı hatırlamak için ve gerçekten Tanrı'yla beraber yürümek için bir adım oluyor. Bununla beraber eğer bu adımı attıysak her sabah şu duayı edebiliriz Tanrı'ya belki. Bugün gideceğim her yerde seninle yürüyorum ya Rab. Bugün atacağım her adımda seninle yürüyorum ya Rab. Bugün belki sabah kalktığımda ya şu kadar çok işim var, şu kadar çok yapılması gereken şey var demek yerine bugün seninle yürüyorum ya Rab diye dua edebiliriz. Kendimize bunu hatırlatabiliriz. Ve zayıf hissettiğimiz anlarda bugün Yeşu 1.9'u okuduk ya, o ayeti yüksek sesle tekrar edebiliriz kendimize gerçekten. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi diyor Tanrı ve bu çağrı sadece Yeşu için değil hepimiz için. Zayıf hissettiğimiz anlarda bu ayetleri yüksek sesle tekrar edebiliriz. Çünkü Tanrı'nın verdiği özgüven onun vaadine dayanır ve Tanrı'nın vaadi hiçbir zaman boşa çıkmaz. İnsanlar söz verirler ama tutmayabilirler. Ben belki söz veririm, yarın başka bir şey yapabilirim. İnsanım, zayıfım ben de. Ama Tanrı hiçbir zaman verdiği sözü boşa çevirmez. Onun ağzından çıkan söz her zaman hedefe ulaşır. Hedefe ulaşan ve kimsenin değiştiremeyeceği bir ok gibidir aslında. Ve büyük adımlar, biz genelde şunu düşünüyoruz aslında. Özgüvenin geleceği yer aslında daha böyle büyük adımlar atmadan önce gibi düşünüyoruz ama aslında halbuki büyük adımları atarken Tanrı bizim yanımızda oluyor. Yani şöyle, Tanrı'ya danışmadan hareket etmekten bahsetmiyorum ama belirsizliklerin, kaygısızlıkların içerisinde Tanrı bize güvenli olmamızı, ona güvenmemizi gerektiğini söylüyor. O zaman bunu da hatırlayabiliriz. Bugün en belirsiz, en kaygılı hissettiğimiz alanlar hangisi ise o alanlarda, o alanların içerisindeyken Tanrı bizim yüreğimize seslenip güçlü ve yürekli ol demedim mi diyor. Yani Yeşu'nun yaşadığı durum buydu. Aslında belirsizlikler varken, kaygılar varken o kaygıların içinde Tanrı ona konuştu ve seslendi. Bugün biz de bunu hatırlayabiliriz ve aslında adım atarken, yani belirsizliklerin içerisinde adım atarken tabii ki Tanrı'ya danışıp hareket ederek adım atarken Tanrı'ya güvenen adımlar atabiliriz. Bu konuda bunu hatırlayabiliriz kendimiz.
4: Evet, çünkü gerçek güven his geldikten sonra değil, adım attıktan sonra pekişir. İlk adımımız tabii ki Tanrı'ya doğru bir adım atmak. Ve daha sonra Tanrı ile birlikte ona güvenerek adımlar atmaya devam etmek olmalı.
5: Tabii ki. Yani burada böyle kör adımlar atmaktan bahsetmiyoruz ya da hikmetsiz adımlar atmaktan bahsetmiyoruz. Elbette Tanrı'ya güvenerek, Tanrı'nın yönlendirişiyle ve Tanrı'nın çağrısıyla adım atıyoruz. Ama dediğim gibi Tanrı bize bir çağrı verdiyse ya da bu konuda bir adım atmamız gerekiyorsa, o zaman adım attığımız anda, yani o belirsizliklerin, kaygıların olduğu anda Tanrı bize sesleniyor gerçekten. Dünya belki bize şunu diyor: sen kendine inan, kimseye ihtiyaç duyma. Özgüven senin içindedir. Gerçek özgüveni sen belirlersin. Kendin hakkındaki neyi yapıp neyi yapamayacağını sen tanımlarsın diye söylüyor dünya. Ama Tanrı bize diyor ki, bana güven, ben seni asla yalnız bırakmam diye söylüyor.
4: Evet, güçlü ve yürekli ol. Ama bu gücün kaynağı kendin değil, seninle birlikte yürüyen Rab'dir. Evet, gerçekten öyle. Gerçek özgüven kendi çabamızla değil, Rabbin sevgisi ve gücüyle kurulabilir. Kendi gücüne değil, Rabbin gücünü temel almalı her insan. Böylece cesaretimiz kırılmaz, özgüvenimiz sarsılmaz. Çünkü Tanrı'yla birlikte her şeyi yapabilecek güce sahibiz. Kendi gücümüz yeterli değil, sınırlı ve birçok etkenle birlikte değişebilir. Ama Tanrı değişmeyendir ve biz o değişmeyen Tanrı'yla onun gücü sayesinde adımlarımızı atabilir, ilerleyebiliriz.
5: Evet, yani kişisel gelişim öğretilerine baktığımız zaman, hani bugünü bir özetleyecek olursak, kişisel gelişim öğretilerine baktığımız zaman onlar bir şekilde özgüveni dışarıdan gelen bir etken gibi alırken ve özgüvenli olmanın formülünü sen daha da fazla kendine güven gibi yorumlarken, Tanrı'ya baktığımız zaman, kutsal yazılarda bize açıklanan gerçeğe baktığımız zaman, aslında özgüvensizliğimizin ya da özgüven konusunda problemler yaşamamızın, yani her iki anlamda, ya çok fazla özgüvenli olup hata yapmamızın ya da çok az özgüvenli olmamızın, eksik özgüvenli olmamızın temel sebebi, her ikisinin sebebi de yine aslında yaratılışta Adem ve Havva'nın günahına bağlandığını görüyoruz. Ve kişisel gelişim öğretileri, dünyanın kişisel gelişim öğretisi, bu günah problemini ortadan kaldıramadığı için, yetersiz kaldığı için, o zaman ne oluyor aslında? Bir çözüm sunamıyor bize. Yani yetersiz kalıyor tam anlamıyla. Buna tek çözüm Mesih İsa'da sunulduğunu görüyoruz kutsal yazılarda. Bu günah probleminin ortadan kalkması için, bizim tekrardan Tanrı ile barışmamız için ve bu yozlaşmış insan benliğinin tekrardan iyileşmesi için Mesih'e ihtiyacımız var ve bu Mesih'in çarmıhıyla, onun 3. gün dirilişiyle mümkün. Çünkü bugün bir kişi Mesih'e iman ettiği zaman onun gibi aslında bir nevi günah karşısında ölüp yeni bir yaşama dirilmiş oluyor. Ve bu sayede aslında yeni bir yaratık oluyor, yenilenmiş oluyor. Yani aslında yaratılıştaki, başlangıçtaki o kaybetmiş olduğu o harika yaratılışına bir nevi tekrardan kavuşuyor gibi bunu görüyoruz. O zaman dünyasal anlamda kişisel gelişim öğretilerinin eksik kalmasının temel sebebi bu günaha tam anlamıyla çözüm üretememiş olmaları. Günah bütün bunları yozlaştırdı. Günah bizi ya çok korkak bir hale getirdi, çok özgüvensiz bir hale getirdi ya da çok kibirli bir hale getirdi. Yani ki İlk günahın kendisi de kibirdi zaten, ama Tanrı bunu kendisinde yenilemek istiyor, değiştirmek ve dengelemek istiyor. Ve Tanrı bugün bize söylüyor: korkma, yılma, çünkü sen güçlüsün demiyor. Korkma, yılma, çünkü ben seninle birlikteyim diye hatırlatıyor ve cesaret burada başlıyor.
4: Evet sevgili dinleyiciler, zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum Aydın sana.
5: Ben teşekkür ederim.
4: Bizleri sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak arayabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Aynı zamanda soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese esenlik olsun.
5: Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com

0: Aranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Luka 4. Bölüm.
1: İsa'nın çölde denenmesi. Kutsal ruhla dolu olarak Şeria ırmağından dönen İsa, ruhun yönlendirmesiyle çölde dolaştırılarak 40 gün iblis tarafından denendi. O günlerde hiçbir şey yemedi. Dolayısıyla bu süre sonunda acıktı. Bunun üzerine iblis ona, ''Tanrı'nın oğluysan şu taşa söyle ekmek olsun.'' dedi. İsa, ''İnsan yalnız ekmekle yaşamaz.'' diye yazılmıştır karşılığını verdi. Sonra iblis İsa'yı yükseklere çıkararak bir anda ona dünyanın bütün ülkelerini gösterdi. Ona, ''Bütün bunların yönetimini ve zenginliğini sana vereceğim.'' dedi. ''Bunlar bana teslim edildi, ben de dilediğim kişiye veririm. Bana taparsan hepsi senin olacak.'' İsa ona şu karşılığı verdi. ''Tanrın Rab'be tapacak, yalnız ona kulluk edeceksin.'' diye yazılmıştır. İblis onu Yeruşalim'e götürüp tapınağın tepesine çıkardı. ''Tanrı'nın oğluysan kendini buradan aşağı at.'' dedi. Çünkü şöyle yazılmıştır. ''Tanrı seni korumaları için meleklerine buyruk verecek. Ayağın bir taşa çarpmasın diye seni elleri üzerinde taşıyacaklar.'' İsa ona şöyle karşılık verdi. ''Tanrı'nın Rabbi denemeyeceksin.'' diye buyurulmuştur. İblis İsa'yı her bakımdan denedikten sonra bir süre için onun yanından ayrıldı. İsa Celile'de. İsa ruhun gücüyle donanmış olarak Celile'ye döndü. Haber bütün bölgeye yayıldı. Oranın havralarında öğretiyor, herkes tarafından övülüyordu. İsa büyüdüğü Nasıra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü havraya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona Peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. ''Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara, müjdeyi iletmek için mehsetti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi.'' Sonra kitabı kapattı. Görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa, ''Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir.'' diye konuşmaya başladı. Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu. ''Yusuf'un oğlu değil mi bu?'' diyorlardı. İsa onlara şöyle dedi, ''Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kefarnahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada, kendi memleketinde de yap.'' ''Size doğrusunu söyleyeyim.'' diye devam etti İsa. ''Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Yine size gerçeği söyleyeyim. Gökyüzünün 3 yıl 6 ay kapalı kaldığı, bütün ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi. Yalnız Sayda bölgesinin Sarefat kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Peygamber Elişa'nın zamanında İsrail'de çok sayıda cüzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmedi. Yalnız Suriyeli Naaman iyileştirildi.'' Havradakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı. İsa kötü bir ruhu kovuyor. Sonra İsa Celile'nin Kefarnahum kentine gitti. Şabat günü halkı öğretiyordu. Yetkiyle konuştuğu için onun öğretişine şaşıp kaldılar. Havrada cinli, içinde kötü ruh olan bir adam vardı. Adam yüksek sesle, ''Ey Nasıralı İsa, bırak bizi. Bizden ne istiyorsun?'' diye bağırdı. ''Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum. Tanrı'nın kutsalısın sen.'' İsa, ''Sus, çık adamdan.'' diyerek cini azarladı. Cin adamı herkesin önünde yere vurduktan sonra ona hiç zarar vermeden içinden çıktı. Herkes şaşkına dönmüştü. Birbirlerine, ''Bu nasıl söz? Güç ve yetkiyle kötü ruhlara çıkmalarını buyuruyor, onlar da çıkıyor.'' diyorlardı. İsa ile ilgili haber o bölgenin her yanında yankılandı. İsa birçok hastayı iyileştiriyor. İsa havradan ayrılarak Simon'un evine gitti. Simon'un kaynanası hastaydı, ateşler içindeydi. Onun için İsa'dan yardım istediler. İsa kadının başucunda durup ateşi azarladı, kadının ateşi düştü. Kadın hemen ayağa kalkıp onlara hizmet etmeye başladı. Güneş batarken herkes çeşitli hastalıklara yakalanmış akrabalarını İsa'ya getirdi. İsa her birinin üzerine ellerini koyarak onları iyileştirdi. Birçoğun içinden cinler de "Sen Tanrı'nın oğlusun" diye bağırarak çıkıyordu. Ne var ki İsa onları azarladı, konuşmalarına izin vermedi. Çünkü kendisinin Mesih olduğunu biliyorlardı. Sabah olunca İsa dışarı çıkıp ıssız bir yere gitti. Halksa onu arıyordu. Bulunduğu yere geldiklerinde onu yanlarında alıkoymaya çalıştılar. Ama İsa, "Öbür kentlerde de Tanrı'nın egemenliğiyle ilgili müjdeyi yaymam gerek" dedi. "Çünkü bunun için gönderildim." Böylece Yahudiye'deki havralarda Tanrı sözünü duyurmaya devam etti.
0: Luka 5. Bölüm.
1: İsa'nın ilk öğrencileri. Halk Ginesar Gölü'nün kıyısında duran İsa'nın çevresini sarmış, Tanrı'nın sözünü dinliyordu. İsa gölün kıyısında iki tekne gördü. Balıkçılar teknelerinden inmiş ağlarını yıkıyorlardı. İki tekneden Simon'a ait olanına binen İsa, ona kıyıdan biraz açılmasını rica etti. Sonra oturdu. Teknenin içinden halka öğretmeye devam etti. Konuşmasını bitirince Simon'a, "Derin sulara açılın, balık tutmak için ağlarınızı atın" dedi. Simon şu karşılığı verdi: "Efendimiz, bütün gece çabaladık, hiçbir şey tutamadık. Yine de senin sözün üzerine ağları atacağım." Bunu yapınca öyle çok balık yakaladılar ki ağları yırtılmaya başladı. Öbür teknedeki ortaklarına işaret ederek gelip yardım etmelerini istediler. Onlar da geldiler ve her iki tekneyi balıkla doldurdular. Tekneler neredeyse batıyordu. Simon Petrus bunu görünce, "Ya Rab, benden uzak dur, ben günahlı bir adamım" diyerek İsa'nın dizlerine kapandı. Kendisi ve yanındakiler tutmuş oldukları balıkların çokluğuna şaşıp kalmışlardı. Simon'un ortakları olan Zebedi oğulları Yakup'la Yuhanna'yı da aynı şaşkınlık almıştı. İsa Simon'a, "Korkma" dedi. "Bundan böyle balık yerine insan tutacaksın." Sonra onlar tekneleri karaya çektiler ve her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gittiler. İsa bir cüzamlıyı iyileştiriyor. İsa kentlerden birindeyken her yanını cüzam kaplamış bir adamla karşılaştı. Adam İsa'yı görünce yüzüstü yere kapanıp yalvardı. "Ya Rab, istersen beni temiz kılabilirsin" dedi. İsa elini uzatıp adama dokundu. "İsterim, temiz ol" dedi. Adam anında cüzamdan kurtuldu. İsa ona bundan kimseye söz etmemesini buyurdu. "Git kahine görün ve cüzamdan temizlendiğini herkese kanıtlamak için Musa'nın buyurduğu sunuları sun" dedi. Ne var ki İsa ile ilgili haber daha da çok yayıldı. Kalabalık halk toplulukları İsa'yı dinlemek ve hastalıklarından kurtulmak amacıyla akın akın geliyordu. Kendisi ise ıssız yerlere çekilip dua ediyordu. Bir felçlinin iyileştirilmesi. Bir gün İsa öğretiyordu. Celile'nin ve Yahudiye'nin bütün köylerinden ve Yeruşalim'den gelen Ferisilerle kutsal yasa öğretmenleri onun çevresinde oturuyorlardı. İsa Rabbin gücü sayesinde hastaları iyileştiriyordu. O sırada birkaç kişi yatak üzerinde taşıdıkları felçli bir adamı evden içeri sokup İsa'nın önüne koymaya çalışıyordu. Kalabalıktan ötürü onu içeri sokacak yol bulamayınca dama çıktılar. Kiremitleri kaldırıp adamı yatakla birlikte orta yere İsa'nın önüne indirdiler. İsa onların imanını görünce, "Dostum, günahların bağışlandı" dedi. Din bilginleriyle Ferisiler, "Tanrı'ya küfreden bu adam kim? Tanrı'dan başka kim günahları bağışlayabilir?" diye düşünmeye başladılar. Akıllarından geçenleri bilen İsa onlara şöyle seslendi: "Aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz? Hangisi daha kolay? Günahların bağışlandı demek mi? Yoksa kalk yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz" diye. Sonra felçli adama, "Sana söylüyorum, kalk yatağını toplayıp evine git" dedi. Adam onların gözü önünde hemen ayağa kalktı. Üzerinde yattığı yatağı topladı ve Tanrı'yı yücelterek evine gitti. Herkesi bir şaşkınlık almıştı. Tanrı'yı yüceltiyor, büyük korku içinde, "Bugün şaşılacak işler gördük" diyorlardı. Levi'nin öğrencilere katılması. Bu olaydan sonra İsa dışarı çıktı. Vergi toplama yerinde oturan Levi adında bir vergi görevlisini gördü. Adama, "Ardımdan gel" dedi. O da kalktı, her şeyi bırakıp İsa'nın ardından gitti. Sonra Levi, evinde İsa'nın onuruna büyük bir şölen verdi. Vergi görevlileriyle başka kişilerden oluşan büyük bir kalabalık onlarla birlikte yemeğe oturmuştu. Ferisilerle onların din bilginleri söylenmeye başladılar. İsa'nın öğrencilerine, "Siz neden vergi görevlileri ve günahkarlarla birlikte yiyip içiyorsunuz?" dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. Sağlıklı olanların değil, hastaların hekime ihtiyacı var. Ben doğru kişileri değil, günahkarları tövbeye çağırmaya geldim. Oruçla ilgili soru. Onlar İsa'ya, Yahya'nın öğrencileri sık sık oruç tutup dua ediyorlar. Ferisilerin öğrencileri de öyle. Seninkilerse yiyip içiyor dediler. İsa şöyle karşılık verdi. Güvey aralarında olduğu sürece davetlilere oruç tutturabilir misiniz? Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek. Onlar işte o zaman, o günler oruç tutacaklar. İsa onlara şu benzetmeyi de anlattı. Hiç kimse yeni giysiden bir parça yırtıp eski giysiyi yamamaz. Yoksa hem yeni giysi yırtılır hem de o giysiden koparılan yama eskisine uymaz. Hiç kimse yeni şarabı eski tulumlara doldurmaz. Yoksa yeni şarap tulumları patlatır. Hem şarap dökülür hem de tulumlar mahvolur. Yeni şarabı yeni tulumlara doldurmak gerek. Üstelik hiç kimse eski şarabı içtikten sonra yenisini istemez. Eskisi güzel der.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
3: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
3: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
9: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
5: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten?

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'deki vahiy anlayışı üzerinde de biraz konuşmak lazım.
1: Şimdi isimler önemli.
0: İznik Konseyi'nin toplanış amacı
1: İsa Musa'dan da üstü.
0: Bekledikleri Mesih'in,
1: Davut'un bahsettiği Mesih,
0: bütün bu peygamberliklerin, bütün bu kehanetlerin
1: İsa ile tanıştıktan sonra
0: kendi sevaplarıyla, kendi amelleriyle asla sahip olamayacağı bir kurtuluşa İsa Mesih.
1: Ruhsal gözlerimiz açılıyor.
0: İsa Mesih vahiyin kendisidir.
1: Tüm evrenin gücü İsa Mesih'te saklıdır.
0: İncil'in her bölümünün deşifre edildiği
1: Adım Adım İncil başlıyor.
0: Adım Adım İncil programında
1: Radyo Maranata'dan
0: bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize
1: ben Mark Madrigal,
0: ben Emre Karali, merhaba diyoruz. Bu program boyunca elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce sizlere Kutsal Kitabın Yeni Antlaşma bölümleri, bilinen ismiyle İncil'in her bölümünü ele alacağız. Açıklamaya, sıkça sorulan soruları yanıtlamaya çalışacağız.
1: Soru ve görüşlerinizi sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak ya da www.radyomaranata.com web sitesinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz ve bugünkü programımıza başlıyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler, bugün 2. Petrus mektubu ya da Petrus'un 2. mektubu ve Yahuda mektupları üzerinde konuşacağız. Böylece yavaş yavaş İncil bölümlerinin sonuna doğru da gelmekteyiz. Neden bu iki mektubu bir arada seçtik? Çünkü içerik olarak birbirine çok yakın. Birbirini de yani anlamak açısından dinleyicilerimiz arasında çok daha kolay olacağını düşünerek bu iki mektubu birleştirdik tek programda. Bu nedenle bugün programın ilk bölümünde, ilk kısmında Petrus'un 2. mektubu üzerinde konuşacağız. İkinci kısmı daha ziyade Yahuda mektubu üzerinde yoğunlaşarak geçireceğiz. Bunu başlarken bildirelim ve ikinci Petrus'ta başlayacağız ama programımıza başlarken hatırlatmak istiyorum. Sosyal medya hesapları üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de bize ulaşabileceğinizi anımsatalım ve yavaş yavaş programa başlayalım Mark. Ne dersin?
1: Tabii başlayalım.
0: Şimdi bugün Petrus'un yazdığı 2. mektup üzerinde başlayacağız. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi Petrus tarafından yazılan bir mektuptu. Bu mektup yazılış tarihi olarak yani yaklaşık olarak 64-67 arası bir tarih öngörülüyor genel olarak ve yazdığı kitle üzerinde belki konuşabiliriz aynı zamanda.
1: Evet, aslında 2. Petrus mektubu 1. Petrus mektubuyla aynı kitleye yazılmış bir mektuptur. Yani Anadolu'da yaşayan Hristiyanlara yazılmış, işte İç Anadolu olsun, Marmara, Karadeniz ve vesaire.
0: Küçük Asya denilen, evet.
1: Evet, ya Küçük Asya aslında Ege bölgesiydi. Diğer eyaletler vardı Roma döneminde, işte Pontus gibi, Bitinya gibi, Kapadokya gibi. Ama Anadolu'nun geneline yayılmış olan kiliselere yazılmış bir mektuptur ve bu Petrus'un son mektubudur. Dediğim gibi 66 yılları gibi yazıldı düşünülmekte. Petrus bu mektubu Nero'nun döneminde yazmaktadır. Kendisi Roma'da bulunmaktadır.
0: Evet, Nero'nda korkunç bir imparator, dönemin korkunç imparatorluklarından. Çünkü Hristiyanlara yönelik çok ciddi bir zulüm hareketinin başını çeken isimdi.
1: Evet, çeşitli Roma tarihçilerinden bildiğimiz kadarıyla Neron şehrin yarısını yakmış. Kendisi için bir saray bina etmek istiyordu ve şehrin yarısını yaktıktan sonra bu suçu Hristiyanlara attı ve sonra Hristiyanlara yönelik korkunç zulümler başladı Roma'da. Ve bu zulüm dönemi içerisinde hem Petrus hem de Pavlus infaz edildi. Tabii farklı şekillerde. Pavlus'un başı kesildi. Çeşitli kilise tarihçilerinden özellikle Eusebius'tan bildiğimiz kadarıyla ise Petrus baş aşağı çarmıha gerildi. O da İsa Mesih gibi çarmıha gerilmek istemiyordu. Onun için cellatlarına beni baş aşağı çarmıha gerin diye onlardan böyle bir talep istemiş. Son talebi de buymuş.
0: Şimdi dolayısıyla hem Pavlus hem de Petrus nasibini aldı bu zulüm döneminden. Fakat tabii kilisenin direği olarak önemli bir pozisyondadır Petrus. Zaten 1. mektupta bunun üzerinde uzun uzun konuştuk. O yüzden tekrar burada bu konuya girmek istemiyorum ama böyle bir dipnot olarak hatırlatmak istiyorum. Önemliydi. Hem tecrübesi açısından hem İsa'nın havarilerinden biri olması açısından hem de kilisenin direği olma pozisyonundan ötürü onun söyledikleri, anlattıkları çok önemliydi. 1. mektubunda özellikle bu dünyanın geçici olduğu vurgusu önümüze çıkarken 2. mektupta daha ziyade değindiği başka konular var.
1: Evet, şimdi özellikle bu mektup son mektubu olacağı için bu mektup biraz bir vasiyetnameye benziyor. Yani
0: bir veda mektubu
1: bir
0: gibi.
1: Bir veda mektubu. Yani örneğin yarın öleceğinizi bilseydiniz, hani en sevdiğiniz insanlara ne derdiniz? Bunu bir düşünün. Petrus bu kiliseleri çok seviyor. Bu kiliseler için emek verdi ve herhalde yakında öleceğini biliyor. Dolayısıyla onlara bir iki nasihat vermek istiyor. Bu dünyadan ayrılmadan önce ve genellikle nasihatleri iki farklı tarzda. Bir tarz nasihat Rabbin gelişini anımsamak. Yani Rab bir gün gelecek ve dünyayı yargılayacak, bizi de yargılayacak. Dolayısıyla bu dünyadaki hayat geçicidir. Ona göre biz kendi hayatımızın önceliklerini doğru olduklarını ve Rab'be hazır olmamız lazım bireysel olarak. İkinci nasihati ise özellikle yalan konuşan sahte peygamberler veya sahte öğretmenlerden çekinmek, onlardan uzak durmak. Çünkü birçoklarını kandırıyorlar ve Rab'den kopartmaya neden oluyorlar.
0: Tabii bütün bunları kapsayan bir diğer üçüncü nokta da şudur. Petrus bu mektup boyunca da bu inanca mensup Hristiyanların, yani güçlü Hristiyanlar olmaları için de büyük bir teşvik kaynağı olarak bu mektubu kullanıyor. Her zaman bu vurguyu mektup boyunca da görebiliyoruz. O zaman biraz mektubun içeriğine geçelim. Ana hatları dediğimiz içeriğine de geçebiliriz yavaş yavaş.
1: Tabii ki. Ya ben normalde mektubu üçe bölüyorum. İlk 15 ayeti teşvik sözleridir. Ardından gelen kısım 3. bölümün 4. ayetine kadar olan kısım özellikle sahte öğretmenler ve öğretişler hakkında çeşitli uyarılar, bunlarla ne yapmamız gerekiyor. Ve son kısım ise Rabbin günü hakkında son hatırlatmalar.
0: O halde yavaş yavaş biraz mektup hakkında konuşmaya başlayacağız. Dediğim gibi bugün programımızı iki ayrı bölümden oluşturacağız. İlk 15 dakikamızda Petrus'un ikinci mektubu üzerinde, ikinci kısımda Yahuda üzerinde konuşacağımız için bugün o detayları, zaten Petrus'un birinci mektubunda birçok detay verdik. Bu bağlamda şimdi birazcık daha mektubun içeriği hakkında konuşmaya başlayalım.
1: Evet, özellikle ilk bölümdeki teşvik sözleri ilginç. Çünkü orada Petrus bize bir şey hatırlatıyor. O da bu hayatın amacı Mesih'le bir birliktelik geçirmek, bir ilişki geçirmek, bir hayat geçirmek. Yani inancın amacı sadece işte çeşitli dini kuralları tutmak değil veya çeşitli yasalara itaat etmek değil. İnanç aslında İsa'yla bir ilişkidir ve Tanrı'nın bizden isteği aslında İsa'yla bir ilişki içinde olmamız ve onun ruhuyla bir şekilde birleşmemiz. Ama tabii bu biraz gayret isteyen bir şey. Yani evet, İsa Mesih bizi aklıyor, bizi kurtarıyor. Ama kutsallaşmaya gelince kutsallaşma yolu biraz bizim gayretimizi de gerektiren bir şey. Dolayısıyla iman hayatımızı çeşitli şeylerle doldurmamız gerektiğini bize hatırlatıyor. İşte sadakat olsun, erdem olsun, bilgi olsun, öz denetim olsun, dayanma olsun, kardeşseverlik olsun. Bunlar hayatımızda gerekli olan şeyler. Bazen otomatikmen ortaya çıkmıyorlar ama hayatımızı bu prensipler üzerine inşaat ediyorsak o zaman Tanrı sevgisini tecrübe etmiş oluyoruz ve başkalarına Tanrı sevgisini de yansıtmış oluyoruz.
0: Şimdi Petrus'un mektubunun, ikinci mektubunun hemen başlarında ki ayetlerde zaten bunu söylediklerini açıkça görebiliyoruz. Yani bir Tanrı'yla öz yapısıyla, tanrısal bir öz yapıya ortak olmamız üzerinde odaklanarak mektubun 15. ayetinde de işte bunun bir veda mektubunu olduğunu söyleyerek aslında Petrus'un hayatı boyunca onun için temel ilki oluşturan, yaşam amacı oluşturan şeyin ne olduğunu da görebiliyoruz. Çünkü düşünün, eğer hayatınızı farklı amaçlar uyarınca geçirmiş olsaydınız o zaman bu son mektupta değineceğiniz konular bunlar olurdu. Fakat bu kişiler, Petrus onlardan bir tanesi, bütün hayatını Mesih'e adamış, ona sadakatle, ona hizmetle geçirmiş bir kardeşimiz olarak son mektubunda aslında hala ölüm döşeğindeyken bir anlamda hala bu konular üzerinde kiliseyi teşvik etmeye, onları canlandırmaya, onları ayakta tutmaya gayret ediyor. Ve dördüncü ayette diyor ki onun yüceliği ve erdemi sayesinde bize çok büyük ve değerli vaatler verildi. Öyle ki dünyada kötü arzuların yol açtığı yoldaşmadan kurtulmuş olarak bu vaatler aracılığıyla tanrısal öz yapıya ortak olasınız. Dolayısıyla mektubun ilk parçasının temel ayetlerini oluşturacak ayet olarak gözüme çarpıyor. Bunu her zaman her Hristiyanın da aklında tutması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Evet, yani Hristiyan hayatında aslında şöyle bir paradoks var. Doğru kelime ise tabii tam bilmiyorum ama paradoks şudur. Yani Rab bize lütuf gösteriyor. Rab bize güç veriyor ama aynı zamanda bizden bir çabalama bekliyor. Onun için 15. ayette Petrus der ki şimdi her gayreti göstereceğim diyor. Yani kutsallık hayatı bizim tarafımızdan bir gayret bekleyen bir hayattır. Çünkü bazen çeşitli imanlarla karşılaşıyorum. Diyorlar ki işte ben Rabb'i sezemiyorum, işte Rabb'e yakın hissetmiyorum, işte onun için dua etmiyorum, onun için kutsal kitap okumuyorum veya içimden gelmiyor. Ve bazen böyle durumlar yaşayabiliriz ama şunu bilmemiz lazım, biraz gayret göstermemiz lazım, biraz çaba sarf etmemiz lazım ki o Tanrı'nın ruhuyla karşılaşabilelim. Yani her ilişkide bir ilişkinin çalışabilmesi için her iki tarafta bir gayret göstermesi lazım. Sadece tek taraf gayret gösteriyorsa, Rab zaten gayret gösteriyor, Rab zaten bize sesleniyor, Rab zaten bize yaklaşıyor ama biz bir gayret göstermiyorsak, biz hani disiplinli bir hayat sürdürmeye çalışmıyorsak, o zaman burada bir sıkıntı var. Rab'bi tecrübe edemiyorsak, Rab dualarımıza cevap vermiyorsa, biraz belki kendimize sormamız lazım. Gerçekten ben Rab'bi tüm yüreğimle istiyor muyum? Veyahut ona ulaşmak için çaba sarf ediyor muyum? Yoksa otomatikmen sanki her şeyin sürekli işlemesini mi bekliyorum?
0: Tabii bu noktada parantez açmamız lazım dinleyicilerimiz için. Yani kurtuluş kesinlikle bu gayretle alakalı bir şey değildir. Kurtuluş tamamen Mesih İsa'ya olan imanla söz konusudur. Yani bu farklı bir noktadır. Senin bahsetmek istediğin konu tabii ki birçoğumuz tarafından çok net anlaşıldı ama belki aramıza yeni katılan dinleyiciler olduğu için bir parantez açmakta fayda var. Bahsettiğimiz şey Tanrı'nın sevgisine karşılık verme gayretidir. Aslında onun bize duyduğu büyük tutkuya karşılık bizim tavrımızdır. Ve bu konuda onu hoşnut etmeye, onu mutlu etmeye olan istekliliğe yönelik bir gayrettir. Zaten kutsal ruh bütün bu gayreti tamamlayan büyük güçtür bizim hayatlarımızda.
1: Aynen, yani burada bahsettiğim şey kurtuluşla ilişkin değil, daha çok kutsallaşma veya Rabbi tanıdığımızdan sonra yaşadığımız hayatla ilgili bir şeydir.
0: O halde biraz ilerleyelim. Petrus mektubun devamında hızlı bir şekilde bu yanlış öğretilere yönelik bir savunma mekanizması oluşturduğunu görüyoruz. Özellikle kendisiyle kıyaslayarak orada bir takım öğretiler yayan insanları kendisiyle kıyaslayarak ya da kendi hizmetiyle kıyaslayarak bir şekilde yanlışları ve doğruları ortaya koymaya başladığını da görmekteyiz.
1: Evet, şimdi Petrus'un özellikle burada mücadele ettiği sahte öğreti nedir konusunda çeşitli sorular var ama eğer yazının kendisine bakıyor olursak şöyle bir senaryo çıkıyor ortaya. O dönemde kiliseye bazı sahte öğretmenler yanlış mesajlar yayıyordu. Şöyle ki madem ki İsa Mesih bizi özgür kıldı, o zaman istediğimiz gibi yaşayabiliriz ve bu çeşitli insanların işte çeşitli cinsel günahlara girmesine sebep oluyordu. Yani imandaki özgürlüğü yanlış aslında yorumluyorlardı. Ve bazen aslında kilise içinde de böyle düşünen insanlar olabiliyor. Yani madem ki İsa Mesih beni kurtardı, artık ben özgürüm. O zaman ne yaparsam yapayım, hani hiçbir şekilde hiçbir şey, hiçbir günah benim hayatımı etkilemeyecek veya benim Rab'le olan ilişkimi etkilemeyecek. Ve bazen insanlar özellikle cinsel günahlar konusunda şöyle bir sahte inanışa kapılabiliyorlar. Yani sanki cinsel günahlar Rab'le olan ilişkimi etkilemiyor gibi düşünceler. Ki bu çok yanlış bir düşünce. Çünkü Petrus bunu neye benzetiyor? Kendi kusmuğuna dönen bir köpek benzetmesi kullanıyor bu sahte öğretmenler için.
0: Ve aslında ikinci bölüm içerisinde çeşitli örnekler veriyor. Bu düşünceyi bizi sevk eden çeşitli örnekler veriyor. Onlardan ilki Nuh tufanı. Biliyoruz ki Nuh tufanı döneminde de yaygın bir sorundu bu cinsel problemler. Ondan sonra bir başka örnek var. Sodom ve Gomorra örneği var. Yine de Sodom ve Gomorra'daki en büyük problem biliyoruz ki bu cinsel sorunlar ve suçlardı. Ve bir şekilde Petrus'un çok sert ifadelerde kullandığını da görebiliyoruz bu konularla ilgili. Mesela şimdi ayeti bulmaya çalışıyorum. 12. ayette hayvanlar gibi onlar da yıkıma uğrayacaklar diyor. Yani bu gerçekten hani sert. Çünkü içgüdüsel olarak, sadece içgüdüsel olarak düşünmeden, az önce senin bahsettiğin gibi herhangi bir gayret göstermekten yoksun bir şekilde Mesih'in çarmıhını alaya alacak biçimde bir yaşam tarzı gerçekten Tanrı tarafından ciddi bir şekilde bir cezalandırılmaya uğrayacaktır.
1: Evet, onun için ironik bir duruma düşüyorlar. Her ne kadar özgür olduklarını iddia etseler de aslında kendi zevklerine köle olarak yaşıyorlar ve gerçek özgürlüğü tecrübe edemiyorlar ve bundan dolayı Tanrı onları yargılayacak. Dolayısıyla gene burada yargı temalarını görmekteyiz.
0: Evet, ve bu yargı ne zaman gerçekleşecek? İşte Petrus'un son parçada aslında üzerinde durduğu şey, bir gün İsa tekrar geri gelecek. Aslında bütün kutsal kitap boyunca yani peygamberlik ruhunun özü Mesih'e tanıklıktır diyor kutsal kitap. Ve İncil metinlerine baktığımızda İsa'nın öğretilerinde de daha sonra havarilerin öğretilerinde de ilk kilisenin bakış açısına da baktığımızda hep aynı noktaya bizi yönlendiriyor. Bir gün İsa tekrar gelecek. Dünyanın sonunda İsa tekrar gelecek. Zamanın sonunda İsa tekrar gelecek. Ve bu geliş gerçekten görkemli bir şekilde olacak. Ve işte bu dünyada sürdürdüğümüz yaşamda hep aklımızda tutmamız gereken bir parantez olarak bizim karşımıza koyuyor Petrus bunu.
1: Evet, bundan dolayı Petrus'un aslında son bölümdeki nasihatleri bence çok önemli. Diyor ki 17 ve 18. ayetlerde 3. bölümün. Bu nedenle sevgili kardeşlerim, ilke tanımayan kişilerin aldatmasıyla sürüklenip kararlılığınızdan sapmamak için bunları önceden bilerek sakının. Öte yandan Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'in lütfunda ve onu tanımakta ilerleyin. Şimdi ve sonsuza dek ona yücelik olsun. Amin.
0: Amin.
1: Yani Petrus öleceğini biliyordu ama onun bu bilinci pes etmek veya rehavete kapılmak için bir bahane değildi ve bizim için de bir bahane olmamalı. Rab ile ve onun yaratmak istediği yeni yaratılışla ortak olma çabalarımızda bu bize teşvik olsun diyelim ve bu şekilde bu mektubu sonlandıralım.
0: Evet, yani mektubun içerisindeki çok önemli, yani ana hatların ötesinde küçük bir parantez de gözümüze çarpıyor. Bu da genel olarak Hristiyan inancının Pavlus'un temellendirdiği bir inanç olduğunu, Pavlus'un yarattığı bir inanç sistemi olduğu üzerindeki tartışmaları da ortadan kaldıran bir söz var. Ya da diğer havarilerle aynı görüşte olmadığı, İsa ile aynı görüşte olmadığı Pavlus'un iddialarına da 3. bölüm 16. ayette iyi bir cevap olarak karşımıza çıkıyor. Bunu bir parantez olarak söylüyorum, tekrar belirteyim.
1: Evet, güzel bir ayet.
0: Evet, diyor ki, 16. ayette ilginç ifadeler var.
1: Evet, diyor ki Pavlus bütün mektuplarında bu konulardan böyle söz eder. Yani o bahsettiği konu nedir? Bu Mesih'teki özgürlük konusu, az önce bahsettiğimiz konu. Mektuplarında güç anlaşılan bazı yerler var ki bilgisiz ve kararsız kişiler öbür kutsal yazıları olduğu gibi, bu anahtar cümle. Demek evet. Ki Petrus Pavlus'un tüm mektuplarını kutsal yazı, en azından eski ahit kadar Tanrı tarafından esinlenmiş yazı olarak görmekte. Bunları da çarpıtarak kendi yıkımlarını hazırlıyorlar. Burada tabii bu özellikle cinsel günah konusunda çarpık öğreti verenlere bir uyarı veriyor ama işte Pavlus bundan da söz ettiğini ve Pavlus'un yazılarından da kutsal yazı olarak bahsediyor.
0: Ve bu da aslında Mesih İsa'ya iman eden o ilk kuşağın tamamen aynı görüşte olduğunu da bize gösteren bir durum. Bu anlamda 1. Petrus mektubunda olduğu gibi 2. Petrus mektubunda da Petrus hayatının son döneminde de bu üç konu üzerinde bizleri uyarıyor. Onlardan ilki gerçekten güçlü bir Hristiyan yaşamı sürmek için gayretimizin eksilmemesi gerektiği, kulağımızı okşayan hoş sözlerle hiçbir öğretinin bizi aldatmaması, temelimiz her zaman Tanrı sözü, İsa'nın öğretileri olması gerektiği ve bu dünyada sürdürdüğümüz hayatı bir gün İsa'nın tekrar geri geleceği anımsayarak o bilinçte yaşamamız gerektiği, bu anlamda kendimizi hem ruhta hem de gerçekte geliştirmemiz gerektiği yönündedir diyelim. 2. Petrus mektubunu da burada bitirelim. Şimdi 2. bölüme gideceğiz. kısa bir aranın ardından ikinci bölümde Yahuda mektubu üzerinde konuşacağız. Dediğim gibi içerik olarak birbiriyle benzer mektuplar olduğu için bugün iki mektubu bir arada işleyeceğiz. Kısa bir ara rica ediyoruz sizden. Kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle olacağız.

0: Maranata.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
6: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Sevgili dinleyiciler, kısa bir aranın ardından tekrar sizlerle beraberiz. Radyo Maranata'da Adım Adım İncil programında bugün iki mektup üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde 2. Petrus mektubu üzerinde konuştuk. Petrus'un 2. mektubu daha doğrusu. Ve şimdi Yahuda mektubu üzerinde konuşacağız. Bu iki mektubu birlikte ele almamızın ana sebebi temalarının birbirine çok benziyor olması, içerik olarak birbirine benziyor olmasıdır. İkinci bölüme başlarken hatırlatmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi bize ulaştırabilirsiniz. Sosyal medya hesapları kullanabilirsiniz. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden e-mail yoluyla da bize ulaşabileceğinizi hatırlatalım. Şimdi ilk bölümde Petrus üzerinde konuştuk. Petrus'un ikinci mektubu üzerinde konuştuk. İkinci bölümde Yahuda mektubu üzerinde konuşacağız. Tabii adından da anlaşılacağı gibi mektubun yazarı Yahuda. Ama hangi Yahuda? Çünkü hem İsa'nın havarileri arasında bir Yahuda vardı. Hem de Yakup'un kardeşi ya da Mesih İsa'nın doğumundan sonra Meryem'le Yusuf'un daha sonra doğan çocuklarından biri olan bir Yahuda vardı. Ve genel düşünce mektubu yazarının Yahuda, yani Yakup'un kardeşi Yahuda olduğu, İsa'nın doğumundan sonra dünyaya gelen kardeşlerinden biri olduğu düşüncesi var.
1: Evet, ve oldukça ilginç bir mektup, çünkü aslında mektubun girişine baktığımızda Yahuda'nın kendisi sanki başka konular hakkında yazmak istiyordu. Özellikle Tanrı'nın lütfu hakkında, ama kendisine çeşitli haberler geliyor, çeşitli sahte öğretmenlerle ilgili. Bundan dolayı bir uyarı mektubu yazmak zorunda kalıyor ve bundan dolayı genellikle 2. Petrus ve Yahuda mektupları birlikte okunur. Çünkü ikisi de uyarı, ciddi uyarılar içermektedir. Yazdığı kitle Petrus'tan biraz farklı olabilir. Yahuda büyük ihtimalle daha çok Yahudi bir kitleye yazıyordu. Petrus ise hem Yahudi hem Helen karışık olmak üzere Anadolu'da yayılmış olan kiliselere ve cemaatlere yazıyordu. Ama benzer şeyler söz konusu. Yani Yahuda mektubunda gördüğümüz şeylerden biri yine sahte öğretişler yayan, özellikle Mesih'teki özgürlüğü yanlış yorumlayan öğretmenlerin varlığı. Hani aradan önce dediğimiz gibi bazen şöyle bir düşünceye sahip olabiliyor imanlı kardeşler. Hani madem İsa beni özgür kıldı, o zaman hani artık istediğimi yapabilirim. Hiçbir şekilde bu kurtuluşumu etkilemez, bu iman hayatımı etkilemez gibi düşünceler. Ve bu düşünceler biraz tehlikeli düşünceler. Çünkü Tanrı diyor ki ben bu kişileri yargılayacağım. Dolayısıyla sizi de yargılayacağım. Dolayısıyla bu konular hakkında ya Rab hiçbir zaman şaka yapmıyor. Ve ben görüyorum ki bazen modern dünyamızda da, özellikle modern çağda benzer düşünceler var. Yani örneğin birkaç örnek vermek gerekirse, özellikle batıda yaşanan sıkıntılardan bir tanesi şimdi eşcinsellikle ilgili. Şimdi birçok Hristiyan çıkmaya başladı. Dedi ki hem eşcinsel de olabilirsin hem Hristiyan da olabilirsin. Şimdi bu resmen Pandora'nın kutusunu açan bir şey. Tabii ki yani doğal olarak bazı eğilimlerimiz olabilir. O ayrı bir mesele, ama hani eşcinsel bir hayat sürdürmek, bunu aktif olarak sürdürmek ve daha sonra hani ben Rab'be iman ediyorum demek biraz çelişkili bir konu burada. Çünkü biz zannediyoruz ki sanki fiziki veya cinsel hayatımız ruhumuzu etkilemiyor. Ama kutsal kitabın dünya görüşünde böyle değil. Kutsal kitap her zaman insanı bütünsel olarak görüyor. Dolayısıyla fiziksel olarak yaptığımız şeyler ruhumuzu da etkiliyor. Ve ruhsal olarak yaptığımız şeyler fiziki bedenimizi de etkiliyor. Dolayısıyla bu yanlış düşüncelerden sapmalıyız. Ve Yahuda görüyor ki evet, bu gerçekten ciddi bir konu. Ve bundan dolayı özellikle bu konu hakkında bu mektubu yazmak istiyor.
0: Şimdi mektubun yazılış dönemi, yani hemen hemen Petrus mektubuyla yakın olduğu düşüncesi ağır basıyor. Yani genel görüş 64-66, İsa'dan sonra 64-66 yılları arasında. Bazı kişiler 67-80 arasında olabileceğini de düşünüyor. Dolayısıyla muhtemelen Petrus'un mektuplarından daha sonra yazılmış bir mektup olarak karşımıza çıkıyor. Fakat dediğimiz gibi içerik aynıdır. Çünkü kilise bir şekilde aynı sorunlarla boğuşmaktadır. Mektup çok uzun bir mektup da değil. Yani Petrus'un mektuplarına kıyasla ya da yeni antlaşma bölümündeki mektuplara kıyasla uzun bir mektup olarak karşımıza çıkmıyor. Yani 24 ayetten oluşan, tek bölümden oluşan bir mektup olarak karşımıza çıkıyor. Ama içeriye baktığımızda temel noktalarda Petrus'un uyardığı ya da Paulus'un uyardığı, kiliseyi uyardığı konulardan çok da farklı konularla karşımıza çıkmıyor. Şimdi senin söylediklerine tamamen katılıyorum. Çünkü birçok insan dünyasal bilgeliğin peşinde giderek, dünyasal doğruluğun peşinde giderek, yani bir anlamda akıntının içerisine kendilerini bırakmayı daha kolay düşünüyorlar. Ama ben birçok vaazımda da örnek verdiğim gibi Hristiyan olmak akıntıya karşı yüzmek demektir. Çünkü bütün dünya bir tarafa doğru giderken İsa onun tam tersi tarafına doğru gidiyordu. İsa'nın yaşam biçimi genel olarak dünyanın yaşam biçimine tersti. İsa'nın düşünce biçimi genel olarak dünyanın düşünce biçimine tersti. O zaman bir Hristiyan Mesih izleyicisi demektir. Mesihçi demektir. Mesih izleyicisi de İsa'yı örnek alan bir yaşam tutumu içerisinde olmak gerekiyor. Dolayısıyla akıntıya kapılmak, akıntıya kendimizi kaptırmak bizim sakınmamız gereken noktalardan biriydi. Ve o dönemde kilise ne yazık ki kendini bu akıntıya kaptırmış görünüyor. Özellikle bu kulakları okşayan, pohpohlayan ve her şeyi doğallaştıran ifadeler kilisede birçoklarının Rab'den uzaklaşmasını, Tanrı'nın istemlerini dışında hareket etmelerine sebep oluyor. Ama buna yönlendiren insanlar da var ve Yahuda bu kişilerden şöyle bahsediyor 19. ayette, diyor ki bölücü, insan doğasıyla sınırlı, kutsal ruhtan yoksun kişiler. Yani bu sahte öğretileri yayan kişiler.
1: Evet, yani bu sahte öğretmenlerin ana problemi neydi? Kutsal kitabın öğretisine veya kelamın öğretisine boyun eğmektense kendi yetkilerine boyun eğiyorlardı. Dolayısıyla yetki tanımayan kişilerdi ve onlara yön veren duygular neydi? Öfke, kıskanma, para sevdası, hırs gibi duygular. Bundan dolayı Yahuda'nın yapacağı ilginç bir kıyaslama var. Onların ruhunu Kain'in ruhuna, Balaam'ın ruhuna, Kora'nın ruhuna, bunlar benzetiyor. Bunlar kimlerdi? Kain'i biliyoruz, Habil'i öldürdü. Balaam bir sahte öğretmendi. Ve Kora'da bir isyan başlatan bir kahindi eski antlaşmada. Bu kişilerin ortak noktası nedir? Kendi kişisel çıkarları uğruna, bu bir para menfaati olabilir, bu hırsları olabilir veya başka şeyler olabilir ama isyan başlatıyorlardı. Yani Tanrı halkı arasında bir isyan başlatıyorlardı, nifak tohumları ekiyorlardı ve böylece kilise parçalanıp bölünüyordu.
0: Ve bu cinsel kirlilik de mektubun ana temasını oluşturuyor yine de. Özellikle o dönemde de, yani günümüzde olduğu gibi şekli değişti ne yazık ki ama içerik olarak pek bir farkı yok. O dönemde de bu cinsel sapkınlık ciddi bir sorundu. 7. ayette yine de Petrus'un 2. mektubunda sözünü ettiği ya da kıyasladığı Sodom Gomorra kıyaslaması görüyoruz. Bu kentler fuhuş ve sapkınlığa nedeniyle yani kor ateşlerde yok edildiler. Bu şehirler bir daha kurulmamak üzere yok oldular. Dolayısıyla Tanrı'nın gazabı gökten açıkça görüldü. Demek ki cinsel paklık bir anlamda insanların Tanrı'nın gazabından kurtulmaları için önemli bir nokta. Şimdi dinleyicilerimiz arasında birçoğu vardır. Yani diyebilirler ki ya ben fiziksel olarak pek fazla bir şey yapmıyorum. Ama artık yani o dönemde işte genel evliler daha revaçtaydı yahut da fahişelik yapan insanlar ya da eşcinsel partiler çok revaçtaydı. Günümüzde bu birçok noktada internete taşınmış bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Ama İsa her zaman öğretisinde günahın kaynağının bizim yüreğimiz olduğunu açıkça ifade etmiştir. Özellikle dağdaki vaaza baktığımızda konunun kökeni hep bizim yüreğimizde, düşüncelerimizde yönelik olduğu açıkça ifade etmiştir. Dolayısıyla sadece fiziksel olarak bir eylemde bulunmaktan ziyade bunu gerek internet ortamında gerekse daha önemlisi yürek tutumu olarak bu paklığı, cinsel paklığın bizim hayatımızda büyük yeri olduğu ve bunu bizi Tanrı'nın gazabından kurtaran bir nokta olarak karşımıza çıktığını da hatırlamamız gerekiyor. Petrus buna vurgu yaparken en önemli dayanağı neydi? Bir gün İsa tekrar geri gelecek. Dolayısıyla cinsel paklık bizim hayatımızda çok ciddi bir önem taşımaktadır. O gün olduğu gibi bugün de.
1: Evet, ama tabii bütün bu konuları aslında birleştiren konu şu. Kilisenin bütünlüğü. Hem bütünsel bir hayat sürdürmemiz lazım, hem kilisenin bütünlüğünü bozacak sahte öğretişlere izin vermememiz lazım. Ve aslında Yahuda sahte öğretmenlerin yanı sıra kilise içinde nifak tohumları eken ve bölücülük yapan kardeşler hakkında da uyarıyor. Özellikle 12 ve 16. ayetlerde. O dönemlerde tabii kilise ibadetinden önce bir yemek oluyordu. Buna sevgi sofrası deniliyordu. Korintliler mektubundan da biliyoruz ki bazen insanlar bu sevgi sofrasına farklı amaçlar için geliyorlardı. Yani ya oburluk yapmak için ya da içkiyi fazla kaçırmak için ya da nifak tohumları ve dedikodular ekmek için ve bu kilisenin yıpranmasına sebep oluyordu. Onun için bu tarz kişilerden de sakınmanın önemli olduğunu, yani evet insanlara karşı hoşgörülü olmalıyız ama kiliseyi bölmek isteyen tarzı davranışlara veya ruhlara son derece sert tepki vermeliyiz. Ve aslında Yahuda biraz bunu hatırlatıyor bize.
0: Evet, ve son ayetlerde zaten bununla tamamlıyor Yahuda. Yani her zaman Mesih'in gelişine odaklı Tanrı'nın sevgisinde kendimizi korumamız gerektiği konusunda. Bununla beraber kararsız kimseleri merhamet etmemiz konusunda. Ama son 23. ayette, özür dilerim, şöyle diyor: günahlı bir bedenin lekelediği giysiden bile tiksinin. Dolayısıyla mektup bir anlamda bu şekilde özetleniyor. Kilise olarak Tanrı'nın bedenini oluşturuyoruz. Dolayısıyla kilise içerisinde bir kişinin lekelenmesi bütün bedenin lekelenmesine de sebep verdiği gerçeği her zaman bizim aklımızdadır. Yaptığımız şeyler sadece bizi bağlamıyor, aynı zamanda Tanrı'nın bütün kilisesini de etkiliyor.
1: Yani ünlü Protestan Alman bir düşünür var, Bonhoeffer. Bonhoeffer'ın bir kullandığı terim var: ucuz lütuf. Yani ucuz lütuftan kaçınmalıyız. Bu ne demek? Evet, biz yasa altında değiliz, kuralcı olmaya çağrılmadık. Zaten yasa ve kuralcı olmanın sonucu da şeriatçı olmak. Biz şeriatçı hayattan uzak durmalıyız ama işte Tanrı seni seviyor, istediğini yapabilirsin gibi ucuz bir lütufla da olaya yaklaşıyorsak bu bizim ruhsal yıkımımızı getiriyor. Dolayısıyla ne şeriatçı olmalıyız ne de ucuz lütufa bağlanmalıyız, Mesih'e bağlanmalıyız. Çünkü Mesih bize özgürlük veriyor, Mesih bize günah işlememek için güç veriyor. Eğer biz ona bağlanırsak, eğer biz ona güvenirsek, o da bize ilahi bir güç verecek ki bu kutsal ruhla geliyor ve bu şekilde pak bir hayat sürdürebileceğiz.
0: Evet, kendimizi Tanrı'nın sevgisinde koruyalım. Hem Petrus'un ikinci mektubu hem de Yahuda mektubunda bu ortak nokta bizi Tanrı'nın sevgisinde kendimizi korumaya, lekesiz kutsal bir hayat sürmeye özendiren mektuplar olarak karşımıza çıkıyor diyelim ve bu programı da burada sonlandıralım. Sevgili dinleyiciler, soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesapları üzerinden ulaştırabileceğinizi anımsatalım. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Instagram, Twitter ve Facebook sayfalarında. Aynı zamanda soru@radyomaranata.com adresinden de görüşlerinizi, sorularınız varsa sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz diyelim. Ben Emre Karali.
1: Ben Mark Madrigal.
0: Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle efendim. Esenlikle kalın, hoşça kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

0: koşuşturmacalı bir gün içerisinde ruhunu tazelemek istiyorsan,
1: Rabbin huzurunda taze bir nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimizle,
1: ilahilerimizle
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Ben Semra.
0: Ben Aydın.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını başlıyor.
0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafı Açtı canlı yayınına hoş geldiniz. Ben Aydın, sizleri aramızda görmek çok güzel.
1: Evet, ben de Semra. Hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün yine hayatın içinden güzel bir konuyla birlikte olacağız sizlerle.
0: Evet, bugün aslında biraz içimize bakacağız. İçimize derken aslında yüreğimize bakacağız. Yüreğimizin derinliklerine birlikte bakacağız. Ve dışarıdan nasıl göründüğümüzden çok aslında içimizde biriken o şeylere bakacağız. Yüreğimizde gerçekten neler var ve bunu konuşacağız bugün.
1: Evet, çünkü bazen kendimizi gayet sakin, iyi, dengeli biri olarak görüyor olabiliriz ama küçücük bir olay olduğunda hiç beklemediğimiz bir tepki verebiliyoruz bazen. Sonra da bunu ben mi söyledim, içimden adeta bilmediğim bir insan çıktı diye şaşırabiliyoruz. Onun için keyifli bir konu olacak bugünkü konu.
0: Evet, belki de biz bazı şeyler bir anda ortaya çıkıyor gibi düşünüyoruz ama bunlar bir anda oluşmuyorlar. Ve bugün bunun böyle ayak izlerini birlikte takip edeceğiz.
1: Yayına başlarken size de hemen bir soru bırakmak istiyoruz tabii ki. Sormak istiyoruz size, hiç verdiğiniz bir tepkiye sonradan şaşırdığınız oldu mu? Bize yorumlarda lütfen yazın.
0: Yani ben normalde böyle biri değilim ama o anda çok sinirlendim. Bir anda bütün biriktirdiklerim böyle ortaya çıktı dediğiniz bir an olduysa lütfen bize yazın. Size bunu soruyoruz. Bize yazabilirsiniz.
1: Evet, tabii ki bizi nereden dinlediğinizi de yazarsanız çok seviniriz. Hangi ülkeden, şehirden yazıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz şu an? Yolda mısınız? Evde misiniz? İşte misiniz? Yorumlara bunları da eklerseniz keyifli bir zaman olur bizler için.
0: Evet, YouTube ve sosyal medya aslında canlı yayınlarımızdan. YouTube.com/radyomaranata, Instagram.com/radyomaranata canlı yayınlarımızdan bize yazabilirsiniz. Oradan anlık olarak yorumlarınızı okuyor olacağız. Ve bugün kimler bizim onu merak ediyoruz. Lütfen bize yazın. Sizlerin de sesini duymak istiyoruz. Hiç verdiğiniz bir tepkiye sonradan şaşırdığınız oldu mu diye size soruyoruz. Ve programın başındayken aslında şunu da hatırlatmış olalım. Radyo Maranata olarak yapmış olduğumuz bir anket var. Aslında sizlerin görüşlerini merak ediyoruz. Program içerisinde bunu tekrar yine hatırlatacağız. Bir anket hazırladık sizler için. Memnuniyet anketi hazırladık. Ve yayınlarımızı geliştirmek için aslında sizlerin de fikirlerini duymak istiyoruz. Bu anketin linkini de birazdan YouTube'dan sohbet bölümü paylaşacağız. Oradan katılabilirsiniz. Linke tıklayabilirsiniz. Instagram'dan bizi takip ediyorsanız da profilimizdeki o görselden linke ulaşabilirsiniz. Onun da hatırlatmasını yapmış olayım. Şimdi bir ilahiye gidelim. Işık Babası ilahisi bizlerle. İlahinin ardından burada olacağız.

0: Evet, kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Laf Lafa Açtı canlı yayını tüm hızıyla devam ediyor ve sizleri burada görmek çok güzel. Yorumlarınız bizlere gelmeye başladı. Bugün ilginç bir konuyu ele alacağız. İçimizde birikenlere odaklanacağız. Aslında birazdan ilginç bir haberden de bahsedeceğiz bu konuyla ilgili. Ve sizlere aslında sormuştuk programımızın başına, demiştik ki sizlere. Acaba siz hiç böyle aslında yani şöyle bir durum yaşadım ve öyle bir tepki verdim ki kendime bile şaşırdım dediğiniz oldu mu? Yani hiç verdiğiniz bir tepkiye sonradan şaşırdığınız oldu mu diye size sorduk. Yani ben normalde böyle bir değilim. Normalde böyle bir tepki vermem ama bilmiyorum hani ne oldu. Bir anda bütün biriktirdiklerim ortaya çıktı diye söylediğiniz oldu mu diye size soruyoruz. Melek Hanım da sormuş konu ne diye, onu da hatırlatmış olalım. Bu konuyla ilgili aslında görüşleriniz varsa bize yazabilirseniz çok mutlu oluruz. Bizi bugün nereden dinliyorsunuz onu da yazarsanız çok mutlu oluruz. Ve Radyo Maranata olarak genel olarak yaptığımız bir anket var. Onunla ilgili de hatırlatma yapmak istiyorum. Şu anda YouTube'da sohbet bölümünde onu sabit olarak, sabit link olarak ekledik oraya. İsterseniz o ankete katılım sağlarsanız, çok zamanınızı alan bir anket olmayacak. Bizim yayınlarımızın gelişmesine katkı sağlamak için sizleri duymak istiyoruz. Aslında sizler bizleri dinliyorsunuz, destekliyorsunuz. Bu sefer biz de sizi dinlemek istiyoruz ve sizlerin görüşlerini almak istiyoruz. Öyle ki yayınlarımızı sizin ihtiyaçlarınıza göre şekillendirebilelim diye. Bu konuda görüşleriniz varsa lütfen o anketi doldurursanız memnun oluruz. Sizi teşvik etmek isteriz. Lütfen boş geçmeyin. Sizlerin görüşleri bizler için çok önemli olacak. Fikirleriniz, her birinizin fikirleri çok değerli. Onu da hatırlatmasını yapmış olayım. Şimdi yorumlar var YouTube'da. Belki onlara bakabiliriz.
1: Evet, birlikte yorumlara bakabiliriz. Deniz Yolcusu selam yazmış bizlere.
0: Selamlar.
1: Bizler de selam söylüyoruz. Tuzla Kilisesi iyi yayınlar demiş. Ve aslında bir soru sormuştuk. Hiç verdiğiniz tepkiye sonradan şaşırdığınız oldu mu diye. Deniz Yolcusu evet çok oluyor. İçimden bazen bir canavar çıkıyor sanki demiş. Mesih'in kulu iyi ve bereketli bir yayın olmasını diliyorum demiş. Melek Hanım ben geldim başladınız mı demiş. Aslında bir ilahi girmiştik şimdi. Yeni yeni başlıyoruz konuya.
0: Evet, konumuza yeni başlıyoruz.
1: Evet. Onun dışında Mesih'in kulu yazmış bizlere, bakıyorum hemen. Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan ışıklar babasından gelir. Yakup 1.17 ayetini paylaşmış. Evet, ilahi de dinledik, ayeti de yazmış Mesih'in kulu. Çok güzel bir ilahi demiş. Yasemin Hanım, iyi yayınlar tabii ki oluyor, sorumuza cevap vermiş. İçinizde biriken öfke patlaması olabilir, nedeni bazen tepkileri geç veriyoruz demiş. Onun dışında bakıyorum. Mesih'in kulu da sorumuza yanıt vermiş. Oluyor tabii, olmasın diye dikkatli olmaya çalışsam da bazen dışa vurmuyorum ama aklımdan geçenler uf iyi ki kimse görmüyor demiş bizlere.
0: Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için.
1: Evet, Instagram'da da yorumlar var, onlara da bakmak istiyorum hemen. Özlem Hanım yazmış bize Instagram'dan. Merhaba, esenlikler ve bereketli yayınlar dilerim demiş. Ben çok Belçika'dan dinliyorum demiş. Evet, teşekkür ederiz.
0: Belçika'ya
1: ediyoruz.
0: Buradan selam olsun. Bizi her nereden dinliyorsanız selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Lütfen nereden dinlediğinizi bize de yazın. Bizim için de teşvik oluyor gerçekten.
1: Evet. Özlem Hanım, zaman zaman şaşırdığım davranış şeklim oluyor. Sonrasında da pişman oluyorum. Neden öyle davrandım diye kendime kızıyorum. Sevgiyle yaklaşmak yerine sinirle yaklaşmayı tercih ettim diye demiş. Hı hı. Onun dışında bakıyorum. Yılmaz Dukkan yazmış. Merhaba, iyi yayınlar demiş. Ankara'dan selamlar demiş bize.
0: Ankara'ya hoş buradan geldiniz. Selam olsun. Hoş geldiniz. Evet, size soruyoruz. Hiç verdiğiniz bir tepkiye sonradan şaşırdığınız oldu mu? Yani normalde ben böyle bir insan değilim ama ya şöyle bir şey oldu, şöyle bir tepki verdim, patladım bir anda, içimden başka bir insan çıktı. İşte dinleyicilerimizin bazılarının yazdığı gibi canavar çıktı içimden gibi. Yani bu konuda tecrübeniz oldu mu? Bugünkü konumuz bu olacak. Bu konuyla ilgili görüşleriniz varsa lütfen bize yazın. Henüz paylaşmadıysanız bekliyoruz sizleri. Ve şu anda aslında YouTube'da bir anket başlattık ve orada biraz size sormak istiyoruz. Bugün aslında mesela İstanbul'da yağmur var birkaç gündür ve özellikle geçtiğimiz günlerde daha böyle yoğun yağıyordu aslında.
1: Çok yağmur yağdı.
0: Trafikte kilit olmuştu. Bugün aslında o yüzden sorduk. Dışarıda yağmur var ama sizin için iç hava durumunuz nasıl diye size soruyoruz. Yani sizde durumlar nasıl? Bir anketimiz var. A açık ve sakin, B hafif bulutlu, C fırtına öncesi sessizlik, D sağanak var. Bunlardan birini işaretleyebilirseniz çok mutlu oluruz. Eğer yani bunlardan hiçbiri diyorsanız onu da yazabilirsiniz. Seçenek olarak yazabilirsiniz. Orada 4 tane seçenek hakkımız olduğu için öyle yazdık ama bunun dışında başka fikriniz varsa onu da yazabilirsiniz. İşaretlerseniz çok mutlu oluruz gerçekten. Ve soralım, bugün bizi ilk defa dinleyenler, ilk kez dinleyenler var mı? Onu evet. Da sormuş olmak istiyoruz. Bugün bizi ilk defa dinleyenler varsa sizlere bir selam vermek isteriz. Siz de kendinizi belli ederseniz sizlere bir selam vermek istiyoruz. Hem biz hem de dinleyicilerimiz aslında sizlere selam vermek istiyoruz. O konuda görüşlerinizi de bekliyoruz.
1: Aynı zamanda bizi ilk kez dinliyorsanız yani nereden bulduğunuzu da yazarsanız seviniriz. Sosyal medyadan mı yoksa bir arkadaşınız mı önerdi? Onları da merak ediyoruz.
0: Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağız kıymetli dinleyenler. İlk yazan kazanır için bir anket yapacağız ama mevcutta bir anketimiz açık olduğu için şöyle yapabiliriz. Sizlerin doğrudan hani verdiğimiz seçeneklerden hangisini en çok yazarsanız, biraz sizleri aktif tutmuş olalım. Hangisini yazarsanız onu çalmış olacağız. 4 tane seçeneğimiz var. İsimleri zaten daha kısadır. O yüzden akılda tutması kolay olacak. Bir Yapboz ilahisi. Yapboz ismi.
1: Yeni ilahimiz, evet.
0: Yeni bir ilahi o. 2. İsa göğsün altın kuşakla kuşanmış ilahisi. 3. Kalbimi arıt. 4. Kör bir adam ilahisi. Bu 4 ilahiden hangisini istiyorsunuz? Onu yazarsanız, yani bu seçeneklerden, bu 4 seçenekten birini yazarsanız en çok yazılanı birazdan ilahi arası verdiğimizde çalmış olacağız. Dediğim gibi mevcutta bir anket olduğu için yeni bir anket başlatamıyoruz. O yüzden bu sefer böyle yapalım. Yazılı olarak yapmış olalım. Öyle ki sizlerin görüşlerini de almış olalım. Mesela Deniz Yolcusu kalbimi arıt yazdı örneğin.
1: Evet.
0: Sizin başka bir fikriniz varsa yazabilirsiniz. YouTube sohbet bölümünde de orada yazıyor örnek olarak. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi aslında bugünkü konumuza geçmek istiyoruz. Bugünkü konumuzda birkaç gün önce böyle gördüğümüz bir haber aslında ilham verdi. Belki duymuşsunuzdur. Etna Yanardağ ile ilgili bir haber duydunuz mu, okudunuz mu? Size sormak istiyorum. Etna Yanardağ ile ilgili haberlere denk geldiniz mi? Aslında 26 Eylül'de Etna'da, Etna Yanardağ'ında orada yükselen bir kül nedeniyle Catania Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Ve tüm uçuşları durdurdular, yasakladılar. Ve kül bulutunun yaklaşık 4 kilometre yüksekliğe ulaştığı bildirildi. Ve uçuşlardaki aksama aslında sonraki günlerde de devam ediyor halen. Ve bu haber aslında bize başka şeyleri düşündürdü. Yani biz bir yanardağa dışarıdan baktığımızda aslında içerisinde olup bitenlerin büyük bir bölümünü göremiyoruz. Sadece dağı görüyoruz dışarıdan baktığımızda. Büyük bir dağ görüyoruz. Belki böyle kasvetli bir dağ görüyoruz. Ama derinlerde aslında basınç oluşuyor ve hareketlilik devam ediyor. Orada bir canlılık var. Ve bir noktada içeride olan şey yüzeye çıkmaya başlıyor. Ve bunu görünce tabii ki bizim aklımıza ne geldi? İnsanın kendisi geldi. Çünkü bazen biz de bir olayın ardından aslında kendi tepkimize şaşırıyoruz. Bugünkü dinleyicilerimizin sanırım hepsi evet dediler. Yani oldu. Bir anda nasıl bu benden çıktı? Nasıl böyle bir tepki verdim bilmiyorum. Nasıl patladım bilmiyorum diye söyledi dinleyicilerimizin çoğunluğu. Ve gerçekten böyle diyoruz yani. Ben neden bu kadar sinirlendim? Neden bu kadar alındım? Bu küçücük şey beni neden bu kadar etkiledi? Diye bazen düşünüyoruz. Hatta bazen söylediklerimizden aslında birkaç dakika sonra ya gerçekten böyle davranan kişi ben miyim? Diye düşünüp aslında kendimizi sorguladığımız, böyle kendimize yabancılaştığımız durumlarda olabiliyor.
1: Evet, kesinlikle öyle. Genellikle şöyle bir cümle kuruyoruz. Ben bir anda patladım diyoruz. Yani aslında bir anda dediğimiz şey gerçekten bir anda mı oluyor? Onu bir düşünmek lazım. Çünkü mesela biri küçücük bir şey söylüyor. Normalde vermeyeceğimiz kadar sert ve büyük bir tepki verebiliyoruz bazen. Sonra aslında dönüp şunu diyebiliyoruz. Yani ben zaten bugün çok gergindim ya da işte uzun zamandır içimden atamıyordum zaten gibi cümleler de kurabiliyoruz. Aslında demek ki son yaşanan olay bazen hikayenin tamamını değil de son damlasını oluşturuyor bizler için.
0: Evet, aslında son damlasını oluşturuyor. Yani oraya gelene kadar epey aslında bir yol alınmış oluyor. Onu görüyoruz burada. Ve burada önemli bir ayrım da var. Yani biz ya bir şey bizi tetikleyebilir ama tepkimizin bütün sebebi o şey olmayabilir. Ya yani mesela birisi size basit bir eleştiri yapıyor olabilir. Normalde belki ya tamam düşüneyim. Belki gerçek olabilir, doğru olabilir, haklı olabilir deyip geçebilirsiniz bunu. Ama nedense o gün öyle olmaz. Nedense o gün belki hemen savunmaya geçersiniz. Belki ses tonunuz değişmeye başlar. Belki karşınızdakinin sözünü kesmeye başlarsınız. Belki normalde olduğunuzdan daha kaba davranabilirsiniz. Daha belki alıngan davranabilirsiniz. Belki saatler sonra bile içinizden onunla böyle tartışmaya devam ediyor olabilirsiniz. Bu noktada aslında sormamız gereken soru şu. Gerçek mesele o eleştiri mi acaba, yoksa eleştiri bizde daha derin bir yere mi dokundu? Yani o eleştiri yüzeyde görülen o eleştiri aslında derinlerde olan başka bir şeye mi dokundu? Mesela başarısız görünme korkumuza mı dokundu? İşte onaylanma ihtiyacımıza mı dokundu? Örneğin ya da gururumuza mı dokundu? Yetersiz görülme korkumuza mı dokundu, temas etti aslında. İşte bazen tepkinin büyüklüğü bize dokunulan yerin ne kadar hassas olduğunu gösterebiliyor.
1: Evet, aslında bunu sadece öfkeyle de sınırlamamak lazım. Çünkü bazen işte birçok şey oluyor hayatımızda, bir arkadaşımız oluyor diyelim, güzel bir başarı elde ediyor ve hemen onu tebrik ederken bile içimizde bir rahatsızlık oluşuyor. Ya da ben kıskanç değilim diyoruz ama aslında bir şekilde o içimizdeki rahatsızlık bunun var olduğunu gösteriyor. Ya da sorun yaşadığımız biri olabilir yaşamımızda. Affettim diyoruz ama o kişinin adı geçtiğinde yüzümüz değişiyor bir şekilde. Yani insanların benim hakkımda ne düşündüğü umurumda değil diyoruz çoğumuz. Ama birisi bizi eleştirdiğinde böyle 2-3 gün kafamıza takabiliyoruz. Öyle şeyler de yaşadığımız oluyor. Yani demek ki insanın aslında kendisi hakkında düşündüğü şeyle bazı durumlarda verdiği tepki arasında farklar olabiliyor.
0: Evet, yani çünkü yani hepimizin kendimiz hakkında bir algısı var, bir hikayesi var, düşüncesi var. Yani belki diyoruz ki ben sakin bir insanım diyoruz. İşte ben anlayışlıyım diyoruz. Ben kimseye kötülük düşünmem diyoruz. Var mı böyle düşünenler? İşte ben kolay kolay alınmam diyoruz mesela. Ve bunların hepsi gerçekten samimi düşünceler olabilir. Yani insan kendisine yalan söylüyor diye söylemiyoruz biz burada. Gerçekten buna inanıyor olabiliriz. Gerçekten kendimizi böyle tanıyor olabiliriz. Böyle biliyor olabiliriz. Ama hayat bazen böyle hiç beklemediğimiz bir düğmeye, bir tuşa, daha önce hiç kullanmadığımız bir tuşa bastığı zamanlar olabiliyor. Mesela birisi bizi görmezden geliyor belki, ya da beklediğimiz ilgiyi göstermiyor. Ya da bizden daha başarılı oluyor mesela. Belki bizi eleştiriyor, planımızı bozuyor. Kontrol edemediğimiz bir şey oluyor belki ve tam orada aslında böyle yaşamın içerisinde kendimiz hakkında bilmediğimiz bir yüzümüzle, daha önce hiç keşfetmediğimiz kişiliğimizle belki karşılaşabiliyoruz.
1: Evet, aslında belki sorun şundan dolayı olabilir. Biz kendimizi çoğu zaman niyetlerimizden tanıyoruz aslında. İşte ben kötü niyetli değilim diyoruz. İşte onu kırmak istemedim aslında, öyle bir niyetim yoktu diyoruz. Kendimi işte anlatmaya çalışıyordum diyoruz. Birçok şey söylüyoruz ve baktığımız zaman karşı taraf aslında bizi davranışlarımızdan görüyor, niyetlerimizden değil. Yani biz belki ben sadece derdimi anlatıyorum diyoruz ama karşı taraf şu an bağırıyorsun yani şekliyle bakıyor bize.
0: Davranışa bakıyor.
1: Kesinlikle davranışa bakıyor. Yani ben sadece doğruları söylüyorum desek bile karşı taraf işte bunu söylerken ki davranışına aslında bakıyor. Onun için insanın kendisini görmesi biraz zorlaşıyor sanırım bu noktada.
0: Evet, kesinlikle insanın dışarıdan kendini görmesi zorlaşıyor. Çünkü kendimizi değerlendirirken elimizde çok fazla bilgi var, değil mi?
1: Evet.
0: İçeriden bilgi var derler. Yani içeriden çok fazla bilgi var. İşte neden öyle söylediğimizi biliyoruz çünkü. İşte neden böyle davrandığımızı biliyoruz. Ne yaşadığımızı biliyoruz. Yorgun olduğumuzu biliyoruz. Kırıldığımızı biliyoruz. O yüzden kendimize sürekli açıklamalar bulabiliyoruz ama bazen bu açıklamalar o kadar çoğalıyor ki şu soruyu sormayı unutuyoruz. Yani peki benim içimden neden böyle bir tepki çıktı? Yani neden böyle bir tepki verdim ki? Yani böyle, bu durumda neden böyle bir tepki verdim ki? Ve bu soru rahatsız edici olabilir kıymetli dinleyenler. Yani kendimize sorduğumuzda bu soruyu rahatsız edici olabilir ama kesinlikle bizi geliştirecek bir sorudur. Çünkü bütün dikkati karşı taraftan, dış etkenlerden alıp aslında içimize, yüreğimize, bize çevirir.
1: Evet, yani mesela o beni çok kızdırdı diyoruz. Tamam, belki gerçekten yanlış bir şey yaptı ve bizi kızdırdı işte çevremizdeki ya da arkadaşımız ya da ailemizden biri. Peki ben kızdığımda aslında içimden ne çıkıyor? Hakaret mi çıkıyor? İntikam isteği mi çıkıyor? Onu küçük düşürme arzusu mu çıkıyor? Yani kötü şeyler söylemek mi? Bir sürü şey olabilir. Ya da küsmek, günlerce konuşmamak mı? Yani birçok nokta var, hepimiz için farklı farklı olabilir. Ama içimizden çıkanlar gerçekten bizim niyet ettiğimiz, düşündüğümüz şeylerden farklı oluyor. Ve onun yanlışı, yani karşı tarafın yanlışı da bizim verdiğimiz her tepkiyi otomatik olarak doğru yapmıyor.
0: Evet.
1: Tabii ki.
0: Mesela Melek Hanım şey yazmış, bir ben var benden öte ya da bir ben var benden içeri, öyle de söyleyebiliriz. Kesinlikle öyle, yani hiç fark etmediğimiz o yüzümüzle aslında karşılaşabiliyoruz. Ve şurası önemli, yani bugünkü amacımız işte sen sinirleniyorsan kötü bir insansın, böyle bir yüzün varsa kötüsün demek değil. Yani bazı şeylere kızmamız son derece doğal olabilir. Haksızlığa uğradığımızda üzülmemiz son derece doğal bir tepkidir. Kırıldığımızda tepki veriyor olmamız, kaybettiğimizde acı çekiyor olmamız, bunlar doğaldır. Ama bazen tepkimizin biçimi ve büyüklüğü olayın kendisinden aslında daha fazlasının bulunduğunu düşündürebilir. Yani belki eski bir kırgınlık vardır yaşamımızda. Belki kontrolü kaybetme korkusu vardır. Belki sürekli haklı görülme ihtiyacımız olabilir. Belki değerimizi başkalarının onayından almaya başlamış olabiliriz. Belki de yıllardır taşıdığımız ama hiç adını koymadığımız bir şey vardır. Bugün bizi tetikleyen o olay, aslında belki küçük gözüken, yani küçük olan o olay, daha büyük bir şeyi tetikliyor ve bize yansıtıyor olabilir aslında.
1: Evet, ve galiba insanın zorlandığı noktalardan biri de şu aslında, başkalarının bazı özelliklerini biz çok çabuk görebiliyoruz. İşte kibirli diyoruz ya da işte çok alıngan o, her şeyi kontrol etmek istiyor. Öyle biri o, eleştiriye hiç gelemiyor zaten. Çok kıskanç biridir o. Yani hep çevremizdeki insanların o özelliklerini çok çabuk görüyoruz. Ama aynı özelliklerin bizde nasıl göründüğünü fark etmek daha zor oluyor. Çünkü insanın başkasında gördüğü şeyi kendisinde görebilmesi her zaman için kolay bir şey değil.
0: Evet. Ve belki de hayatımızdaki bazı olaylara sadece ya neden bu benim başıma geldi diye bakmak yerine bazen başka bir soru daha sorabiliriz. Bu olay benim hakkımda bana ne gösterdi? Yani evet, bir tartışma yaşadıysam, bir eleştiri yaşadıysam, birisi beni reddettiyse, işte bir başkasının başarısıyla yüzleşip kıskançlık hissettiysem örneğin, işte bir planım bozulduysa, yani bunlar bazen sadece yaşadığımız olaylar olmayabilir. Aynı zamanda böyle kendimizi gördüğümüz, kendi tepkilerimizle, yüreğimizle, hiç aslında derinlerine girmediğimiz o yüreğimizle karşılaştığımız o aynalara dönüşebilir. Ve gördüğümüz şey her zaman hoşumuza da gitmiyor olabilir.
1: Evet, o zaman aslında bugün biraz o aynaya bakacağız. Yani neden bazen küçücük bir şey karşısında büyük tepkiler veriyoruz? Tepkilerimizin içinde aslında biriken şeyler hakkında bize ne söylüyor? Kendimiz hakkında düşündüğümüz kişiyle zor anlarda ortaya çıkan kişi neden işte birbirinden farklı oluyor gibi noktalara birlikte bakacağız. Ve en önemlisi aslında insan kendisini dışarıdan bakamadığına göre, kendi kör noktalarını göremediğine göre, o zaman insan kendi içini gerçekten nasıl tanıyabilir sorusuna da aslında birlikte bakacağız birazdan.
0: Evet, bu sorulara birlikte bakacağız. Tam burada aslında kutsal kitap çok çarpıcı bir şey söylüyor olacak bize. Ve birazdan buna birlikte bakacağız. Yüreğimizin derinliklerine bakacağız. Çünkü günlük hayatta belki çoğumuz dışsal anlamda kendimizle çok ilgileniyoruz. Belki giyimimize, kuşamımıza, cilt bakımımıza mesela zaman ayırıyoruz, buna harcıyoruz. Ama acaba yüreğimizin derinliklerine de ilgileniyor muyuz? Ya da orayı dışımız kadar tanıyor muyuz? Bunun hakkında birlikte bakacağız. Bu konuda şimdi hemen size dönmek istiyoruz. YouTube'a bakmak istiyoruz. YouTube'dan yorumlar var. Oradan bakmaya çalışacağım şimdi.
1: Evet, bayağı yorum var.
0: Evet.
1: Aslında İlahi'yi sormuştuk. Ve seçenekleri de vermiştik. 4 tane. Deniz Yolcusu Kalbimi Arıt demişti. Mesin Kulu Kör Bir Adam. Melek Hanım da kör bir adam demiş bizlere. Seniha hanım yazmış, yapboz demiş. Mesih'in kulu tekrar kör bir adam yazmış. tekrar yazarak evet, öyle. Sayıyı çoğaltıyor sanırım Mesih'in kulu.
0: Gözümüzden kaçar diye düşündünüz ama.
1: Yasemin Hanım.
0: İsimler belli.
1: Kalbimi arıt demiş Yasemin Hanım. Osman Bey yazmış bizlere, iyi yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz, hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz, iyi ki buradasınız. Sizleri burada görmek gerçekten evet. Çok güzel.
1: Abdullah Bey kör bir adam demiş bizlere. Melek Hanım güzel anlattınız, aynen öyle oluyor bazen demiş. Ve bir ben var benden öte demiş. Evet. Bende de var o ben demiş. Ama İsa diyor ki ağız yürekten taşanı söyler. Mesih'in kulu yazmış. Evet, mesele yürekte bence demiş. İyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler. Luka 6:45 ayetini vermiş Mesih'in kulu.
0: Çok teşekkür ederiz. Birazdan yazmış. Bakacağımız ayetlerden birisi
1: evet,
0: bu.
1: Evet, bir tane.
0: Öykü Osso yazmış, diyor ki hissettiğimiz tek bir duygudan ibaret değiliz hiçbir zaman. Bu yüzden birbirimizin hareketlerini değerlendirirken bu şekilde değerlendirmeliyiz. Kesinlikle öyle. Yani genelde problem şöyle oluyor. Biz hani kendimizi değerlendirirken böyle değerlendiriyoruz ama karşı tarafı değerlendirirken sanki o yaptığı eylem onun bütün karakteriymiş gibi düşünüyoruz. Burada da böyle bir problem oluyor. Aslında bugün biraz daha o yanardağ örneğinden yola çıkarak aslında biraz kendi yüreğimize bakmak istiyoruz. Bazen olay şu an sesini yükseltiyorsundan daha ötedir diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Instagram'dan da mı yorumlar var?
1: Evet, Instagram'dan da yorumlar var. Onlara da bakacağım hemen. Ekin Sudem yazmış bize. Size dün yaşadığım tanıklığı anlatacağım. Haleluya demiş. Dün gece elime kaynar su döküldü. İkinci derece olması gereken yanık şu an hiç yanmamış gibi. Sadece ufak bir kızarıklık var. Rab iyidir, ona sonsuz şükürler demiş. Daniel 3.27'de Şadrak, Meşak ve Abednego ateşin içinden çıktıklarında bedenlerinde yanık yoktu. Kıyafetleri bile zarar görmemişti demiş. Rab'be sonsuz hamdolsun. Rab iyidir, Rab diridir. Haleluya demiş.
0: Hamdolsun. Hamdolsun. Çok, evet, çok teşekkür sevindik. Ederiz paylaştığınız için. Yani İsa Mesih diridir. O hala şifa vermeye, mucizeler yapmaya devam ediyor yaşamımızda. Onun ismi anıldığında. Elbette tabii ki Tanrı'nın isteğine bağlı bu durum. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. İyi ki paylaştınız. Biz de teşvik etmiş oldunuz. Bu konuda aslında şimdi YouTube'dan bir anket paylaşmıştık. Bir yorum daha mı var?
1: Tamam, birkaç da yorum daha var, evet. Oikosto yazmış. Yapboz ilahisini istemiş sanırım. YouTube'dan da yazdı. Instagram'dan evet. da yazmış bizlere. Özlem Hanım kalbimi arıt ilahisini istemiş.
0: Dinleyicilerimiz zekiler yani şey. Mesih'in kulu da şey demişti, en fazla hangisi yazırsa dediniz diyerek üst üste yazmıştı. Çok
1: evet,
0: teşekkür ederiz.
1: Oikosos bize Instagram'dan merhaba yayınlar, esenlikler dilerim. Aslında böyle biri değilim dediğim bir an yaşayalı bir hafta oluyor. Zamanında söylediğim her şeyi içimde birikince kendime yakıştırmadım, bir patlama oldu demiş. Bence bazı konuları konuşmayı ve birbirimizle iletişim kurmayı ertelemesek o patlama yaşanmayabilir. Çok doğru, tetiklenme kesinlikle var demiş. Ben kolay kolay alınırım demiş. Onun dışında Çağdaş Bey doğa emojisi koymuş. Hı-hı. Yalçın Bey selamlar demiş. Ve Bilili merhaba, ben Linda, Özlem kardeşimin sayesinde sizleri dinleme fırsatım oldu. Rab sizleri bereketlesin demiş.
0: Rab sizleri de bol bol bereketlesin.
1: Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz.
0: Kardeşimize de size de bol bol selamlarımızı iletiyoruz. İyi ki buradasınız.
1: Evet.
0: Şimdi bugün bu ilk defa buraya gelenler için, ilk defa bizi dinleyenler için selamlarımızı iletiyoruz tekrardan. Ve konumuzu hatırlatmış olalım aslında. Konumuz şu, hiç verdiğiniz bir tepkiye sonradan şaşırdığınız oldu mu diye soruyoruz bugün. Ve bununla bağlantılı olarak bir haberden yola çıktık. Geçtiğimiz günlerde Etna Yanardağ'ın aslında bu arada Melek Hanım sordu galiba Etna ne diye. Etna aslında Yanardağ'ın ismi. Etna Yanardağ'ın tekrar böyle harekete geçti. İşte küllerin yükseldiği, patlamaya yakın olduğu ile ilgili bir duyuru duyuru yapıldı. Bunun için işte çeşitli uçuşlar iptal edildi vesaire. Ve biz bu haberden kendi yüreğimize döndük. Çünkü biz de bir şekilde dışarıdan iyi gözüksek de içimizde böyle bir şeyler biriktirebiliyoruz. Ve bir anda böyle patladığı, bir anda böyle ortaya çıktığı anlar olabiliyor. Buna ne sebebiyet veriyor? Buna birlikte bakıyoruz. O yüzden size soruyoruz. Hiç verdiğiniz bir tepkiye sonradan şaşırdığınız oldu mu diye bize lütfen yazın demiştik. O konuda görüşlerinizi tekrar hatırlatmış olalım. Bunun dışında Radyo Maranatı olarak bir anket yapıyoruz. Ankete katılım sağlarsanız onun için de çok memnun oluruz. Aslında hem YouTube'da hem bütün sosyal medya sayfalarımızda dinleyici memnuniyet anketi yapıyoruz. Onu da hatırlatmış olayım. Öyle ki sizlerin de sesini duymak istiyoruz. Yayınlarımızı daha iyi şekillendirmek için daha ne tür yayınlar yapabiliriz? Görüşleriniz varsa, fikirleriniz varsa, Radyo Maranata size nasıl katkı sağladı, yaşamınızda nasıl bir etki yarattı? Böyle birkaç dakikanızı ayırıp onu doldurabilirseniz teşekkür ederiz. Linklere nereden ulaşabilirsiniz? YouTube'daysanız şu anda canlı yayınımızın sohbet bölümünde bir link var. Topluluk sayfası bölümünde bir link var. Instagram'daysanız aynı şekilde Instagram hesabımıza girerseniz @radyomaranata orada bir görsel paylaşmıştık. Oranın altında da link var. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz ankete. Onu da hatırlatmasını yapmış olalım. Şimdi bir anketimiz vardı aslında bu konudan bağımsız olarak onun sonuçlarına bakmak istiyorum. Demiştik ki bugün dışarıda yağmur var ama sizin iç hava durumunuz nasıl? Yani sizde hareketlilik var mı? Dinleyicilerimizin %47'si hafif bulutlu yanıtını vermiş. %29'u fırtına öncesi sessizlik yanıtını vermiş.
1: Epey çok.
0: %18 açık ve sakin demiş. %6'da sağanak var diye söylemiş. Evet, aslında ciddi bir oran fırtına öncesi sessizlik ve sağanak var diye yanıt vermiş aslında baktığımızda. Tabii ki en yüksek hafif bulutlu. Demek ki patlamaya yakın dinleyicilerimiz de öyle düşünüyorum.
1: Evet.
0: Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Melek Hanım diyor ki alemsiniz, içimizdeki Etna çok yaratıcı. Rabbi yücelik olsun. Mesih'in kulu diyor ki bence programlarınız çok iyi. Özellikle inanç savunması ve böyle ayetleri açıkladığınız programlar bereketli. Eminim ki birçok kişi öğrenmek ve gelişmek için dinlerken aynı şeyi düşünüyordur. Rab sizi bereketlisin diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Vaktiniz olursa ankete de katılabilirsiniz. O link hani paylaşıldı şu an, link üzerinden vaktiniz olduğunda doldurursanız çok mutlu oluruz. Çok uzun bir anket değildir. Onu da hatırlatmasını yapmış olayım. Şimdi ilahi isteklerine baktığımızda en çok istenen sanırım kör bir adamdı. Öyle hatırlıyorum.
1: Evet,
0: en çok yazılan Mesih'in kulunun da en çok yazdığı bugün sizle uğraştım biraz ama en çok yazdığı ilahi kör bir adam ilahisiydi. Kör bir adam aslında ilahisi için şimdi onu dinleyelim. İlahinin ardından tekrar burada olacağız. Bu konuda görüşleriniz varsa bizimle paylaşırsanız çok seviniriz. Onu da hatırlatmasını yapmış olayım. Kör bir adam ilahisi bizimle olacak. Ve ilahi esnasında yeni bir anket de başlatılmış olacak. Onunla ilgili sonrasında konuşuruz. Sohbet bölümündeki anketimizi de hatırlatmış olalım.

0: Evet, İsa tek yol gerçek yaşam diye söyledik. Kör bir adam ilahisini dinledik birlikte. Bu ilahiyi seçen dinleyicilerimiz için de teşekkür ediyoruz. Güzel bir ilahi, gerçekten dinlemesi de keyifli. Şimdi en son bir anket başlatmıştık. Onları da okumak istiyoruz. Demiştik ki size Etna Yanardağ'ından bahsetmiştik ya. Sizin Etna'nızı en hızlı ne harekete geçirir? Etna dağınızı, içinizdeki Etna'yı, içinizdeki o yanardağı en hızlı ne harekete geçirir diye sormuştuk. Bekletilmek mi? Haksızlık mı? Eleştirilmek mi? Dinlenmemek, önemsenmemek mi? Ve şöyle ilginç bir oy dağılımı var YouTube'da. Bu arada Instagram'dan da yazabilirsiniz. Yani bazen şey gibi hissediyorum, sanki Instagram'daki dinleyicilerimiz böyle dışarıda tutuyormuşuz gibi, ama öyle bir durum yok. Lütfen oradan da yazabilirsiniz bizi.
1: Evet, takip ediyoruz yorumlarınızı.
0: Evet, takip ediyoruz, oradan da okuyoruz. Lütfen yanlış anlamayın. %55 haksızlık demiş dinleyicilerimiz. Yani haksızlık olursa patlarım, yanardağ patlar bende demişler. %45 de dinlenmemek, önemsenmemek demiş. Ama hiç kimse eleştirilmek dememiş. %0 eleştirilmek, %0 da bekletilmek demiş. Acaba gerçekten öyle mi, onu da düşünürüz birazdan yayında bakarız ama çoğunlukla %58 haksızlık, %42 dinlenmemek, önemsenmemek cevabı var dinleyicilerimiz tarafından. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Birazdan kutsal kitap bakışında bakacağız. Buna bir ayna tutmuş olacağız. Onun dışında YouTube'dan Mesih'in kulunun yorumunu okumuştuk sanırım. Öykosta yazmış. En son üniversite yıllarımda Kıbrıs'ta gittiğim kilisede dinlemiştim radyomuzu. Yıllar sonra çok ihtiyacım olan bir anda dinledim ve ey perişan canım ilahisine denk geldim. O günden beri tekrar dinlemeye başladım ve bana neyin iyi geldiğini unutmuş olmak kalbimi biraz utandırdı. İyi ki varsınız, en ihtiyacım olan dönemde yalnız hissetmiyorum. Radyom Baranata sayesinde diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz bizimle paylaştığınız için. İyi ki buradasınız. Sizlerin bizi dinliyor olması aslında bizi teşvik ediyor gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Mesih'in kulu bu ilahi var ya hepimizi anlatıyor. Her dinleyen kendinden bir şey bulur diye söylemiş. Evet, aslında hepimiz kördük. Mesih'e iman etmişsek aslında kabul edildik, gözlerimiz açıldı, bulunduk.
1: Kesinlikle.
0: Bunun için bu ilahi gerçekten güzel. Öykosta diyor ki, yaşım ilerledikçe ve olgunlaştıkça daha bilinçli bir şekilde burada olmak beni çok huzurlu hissettiriyor. Sizlerin de sayesinde demiş. Rabbi yücelik olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel sözler, hem de çok güzel bir kayıt diye söylemiş Mesih'in kulu. Öykosta gerçekten hepimizi anlatıyor. Böyle deyince çocuk gibi oldu. Ama 27 yaşımda ancak burada buldum kendimi. Sanırım utandıran bu oldu diye söylemiş. Aslında utanç değil. O hani kaybolan oğul benzetmesinde olduğu gibi Göksel babamızla buluşmanın sevinci. Yani diyelim buna. Çünkü orada da baba oğul geldiğinde onu utandırmadı. Değil mi? Aslında evet. Büyük bir şölenle karşıladı. Ve Tanrı da aslında bugün bizi büyük bir şölenle karşılamak için sofrasına davet etmek için, parmağımıza yüzüğünü takmak için aslında bizi davet ediyor. İyi ki buradasınız. İyi ki bizimlesiniz gerçekten. İlahimizi diyorum. Anketimizi tekrar hatırlatmış olalım. Memnuniyet anketimize katılırsanız
1: çok
0: YouTube'da,
1: seviniz, evet.
0: Instagram'da ve diğer sosyal medya hesaplarımızda linklerini paylaştık. Şu an YouTube sohbet bölümünde de linkimiz aktif duruyor. Oradan tıklayıp formumuza anketimizi doldurursanız müsait zamanınızda çok memnun oluruz. Bize katkı sağlamış olursunuz. Onu da hatırlatmasını yapmış olayım. Şimdi aslında sizin Etna'nızı en hızlı ne harekete geçirir sorusu burada durmaya devam edecek. O konuda ankette yorumlarınız varsa bize yazmaya devam edin lütfen. Bununla beraber bir ilahi isteğiniz varsa kapımız açık. Lütfen bize yazın. Bir sonraki zamanda sizin istediğiniz ilahiyi çalmak isteriz. Bir dua isteğiniz varsa onu da yazabilirsiniz.
1: Evet,
0: da
1: evet. Bir dua isteğiniz varsa biliyorsunuz ki anlık olarak dua ediyoruz sizler için. Dua isteklerinizi yazabilirsiniz bize. Her konuda olabilir, konuştuğumuz bu konuyla alakalı olabilir. Birlikte Rabbin önünde duralım, dualarımızı Rabb'e iletelim. Onun için paylaşmak isterseniz yorumlarda dua isteğinizi paylaşabilirsiniz bizimle.
0: Evet, bunları da hatırlatmış olalım. Şimdi az önce soruyu şurada bırakmıştık. Demiştik ki insan kendi yüreğini gerçekten ne kadar tanıyor? Yani çünkü yüreğimizde fark etmediğimiz bir yer oluyorsa, dinleyicilerimizin hepsinin söylediği gibi aslında bunu söyledim ama ben normalde böyle biri değilim. Benim içimden nasıl böyle biri çıktı gibi bile düşünebiliyorsak tepkilerimizden sonra, O zaman insan kendi yüreğini gerçekten ne kadar tanıyor diye sormuştuk. Kutsal Kitap bu konuda çok çarpıcı bir şey söylüyor kıymetli dinleyenler. Diyor ki Yeremya 17:9-10'da şöyle ifade ediyor. Diyor ki yürek, insan yüreğinden bahsediyor, her şeyden daha aldatıcıdır. İyileşmez. Onu kim anlayabilir? Devam ediyor sonrasında. Ben Rab, herkesi davranışlarına, yaptıklarının sonucuna göre ödüllendirmek için yüreği yoklar, düşünceyi denerim diye ifade ediyor. Yani burada aslında insanın kendisini hiç tanımadığını söylemiyor ama şunu söylüyor. İnsan kendi yüreği konusunda yanılabilir. Yani yürek her şeyden daha aldatıcıdır gerçekten. Ve kendimizi biz mesela haklı görüyor olabiliriz bugün. İşte iyi niyetli düşünüyor olabiliriz. Davranışımızı açıklayacak böyle sebeplerimiz olabilir, listelerimiz olabilir. Ama Tanrı yalnızca dışarıda görüneni değil, bunun altında ne olduğunu biliyor. Ve bu yüzden aslında yüreği yoklayan, denetleyen, düşünceyi deneyen, aslında bizi yaratan, o yüreği yaratan, yüreğin de aslında yaratıcısı olan Tanrı'nın kendisi.
1: Evet ve sanırım bizi en çok zorlayan yerlerden biri de bu nokta aslında. Çünkü insan çoğu zaman kendi davranışına bir açıklama buluyor. Aslında bağırdığında beni çok zorladı, gerçekten beni çok kızdırdı diyebiliyoruz. Ya da kırıcı konuştuğumuzda işte hak ediyor zaten, hep böyle yapıyor diyebiliyoruz. Yani her zaman bir açıklamamız var. Belki bunların bazılarında gerçekten haklı da olduğumuz durumlar olabilir. Ama Kutsal Kitap bize sadece başkalarının yaptığına değil aslında kendi yüreğimize de bakmaya çağırıyor. Luka 6:45'te aslında Mesih'in kulu sanırım paylaşmıştı bu ayeti. Ben tekrar okumak istiyorum.
0: Evet, paylaşmıştı dinleyicilerimiz.
1: Diyor ki orada iyi insan yüreğindeki iyilik hazinesinden iyilik, kötü insan içindeki kötülük hazinesinden kötülük çıkarır. İnsanın ağzı yüreğinden taşanı söyler. Yani bazen ağzımızdan çıkan bir söz, verdiğimiz bir tepki, içimizde taşıdığımız bir şeyi bize gösteriyor olabilir bu durumda. Ayette bunu açıkça söylüyor zaten.
0: Evet, yani ve bu noktada insanın kendisiyle yüzleşmesi pek kolay değil. Çünkü çoğumuz şöyle düşünmek istiyoruz ya, ben aslında iyi bir insanım, o kadar da kötü değilim yani. Hani tamam, evet bir eksikliğim var, zayıflığım var ama yine de hani o kadar da kötü değilim gibi düşünüyoruz ve gerçekten hayatımızda iyi şeyler de oluyor olabilir. Yani birine yardım ediyor olabiliriz. İşte hayvanları seviyor, hayvanları besliyor, sokak hayvanlarına yardım ediyor olabiliriz. Ailemize sahip çıkıyor olabiliriz. Kimsenin kötülüğünü istemiyor olabiliriz. Yani böyle düşünüyor musunuz? Onları da merak ediyorum. Ama İsa insanı sadece yaptığı iyi davranışlarla değerlendirmiyor. Daha derin bir yere bakıyor. Yüreğe bakıyor. Mesela Markos 7:21-23'e baktığımız zaman Markos 7:21-23'te şöyle ifade ediyor. Diyor ki çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir diye söylüyor. Yani burada rahatsız edici bir gerçek var ama çok çok önemli olan bir gerçek var. Yani sorun yalnızca dışarıdaki dünya ile ilgili değil. Sorun bize dışarıdan etkileyen şeyler değil. Yani o bana böyle dedi, ben böyle yaptım, etkiye tepki verdim gibi bir durumdan ziyade sorunun büyük kısmı aslında bizim içimizle, bizim yüreğimizle ilgili. Yüreğimizde aslında yozlaşmış, bize ait olmayan, yaratılış amacımızın dışında olan bir durum var.
1: Evet, gerçekten öyle ve bu yüzden aslında insanın en büyük ihtiyacı sadece davranışlarını kontrol etmeyi öğrenmek değil. Davranışı bastırabiliriz ama yüreği kendi gücümüzle tamamen değiştirebilmemiz olanaksız. Yani öfkeyi dışarı vurmayabiliriz, belki işte bir şekilde onu durdurabiliriz ya da kırıcı söz söylemeyebiliriz ama içimizden hala nefret etmeye devam edebiliriz. Yani öyle durumlar yaşıyor olabiliriz ya da kıskançlığımızı belli etmiyor olabiliriz ama yine de içimizde onunla mücadele ediyor olabiliriz. Yani kimsenin bunu görmüyor olması ya da dışa vurmuyor olmamız onun yüreğimizde var olmadığı anlamına gelmiyor. Bu noktada aslında Davut'un duası bizler için çok anlamlı. Mezmurlar 139:23-24'te diyor ki ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi, sına beni, öğren kaygılarımı. Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı? Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda. Yani Davut, ben kendimi gayet iyi tanıyorum demiyor aslında. Rab, sen bana göster diyor. Belki bizim de böyle bir duaya ihtiyacımız var.
0: Kesinlikle öyle. Ve burada çok önemli bir şey daha var aslında. Burada önemli olan şey şu. Tanrı yüreğimizi araştırıyor diye aslında mesele yalnızca kusurlarımızı bulmak değil. Yani Tanrı yüreğimizi araştırıyor, denetliyor ve bize aa bak sen ne kadar kötüsün. Hani böyle bizi aşağılamak için, bizi yerin dibine sokmak için ya da kötü bir amaçla Tanrı bunu yapmıyor aslında. Tanrı bizde bak sende bunlar var deyip bizi bırakmıyor aslında. Yaptığı şey Tanrı'nın şu aslında. Bizi bize gösterip, ihtiyacımız olanı bize gösterip sonrasında bize bir çözüm sunuyor. Hezekiel 36:26'da şöyle bir vaat var. Orada diyor ki Hezekiel 36:26'da ayetlerde diyor ki şöyle aşağı doğru inersek size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim diye söylüyor. Hezekiel 36:26'da. Yani kutsal kitabın insan için sunduğu çözüm burada farklılaşıyor. Yani sadece işte bak sen böylesin, biraz daha iyi ol, biraz daha sakin olmaya çalış, biraz daha kontrollü olmaya çalış demiyor kutsal kitap bize. Tanrı'nın aslında insanı böyle içten değişmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. İnsanı içten değiştirmeye ihtiyacı olduğunu söylüyor. Ve bu değişim aslında Mesih'i tanımakla, Mesih'te kaldıkça ömrümüz boyunca onda gelişmekle mümkün oluyor. Mesela 2. Korintliler 5:17'de diyor ki bir kimse Mesih'te ise yeni yaratıktır. Eski şeyler geçmiş, her şey yeni olmuştur diyor. Ama fark ettiyseniz ayet şöyle başlıyor. Bir kimse Mesih'te ise, yani İsa'yı tanıyorsa, Tanrı'nın gönderdiği o kurtarıcıyı, Tanrı'nın bütün doluluğuyla bize kendini açıkladığı o Mesih'i tanıyorsa,

0: eksikliğinden meyve veremez. Bunun gibi siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz diyor. Şimdi genelde dünyasal öğretilere baktığımız zaman dünyasal öğretiler de bize belki evet öfke probleminiz var o zaman işte şunu yapın gibi insanı kendi içinde çözümlere yönlendiriyor. Ama kutsal yazılara baktığımız zaman kutsal yazılarda en derin çözümün, en kıymetli çözümün aslında Mesih'i tanımakta ve Mesih'i tanıdıkça onun benzerliğine gün geçtikçe dönüşmekle iyileşmenin bu şekilde olacağını görüyoruz. Ve Tanrı'nın aslında bizim ihtiyacımızı bize göstermesinin sebebi aynı şekilde bizim ihtiyacımıza nasıl çözüm sunduğunu da bize gösteriyor.
1: Evet, gerçekten öyle aslında. Aslında senin de saydığın gibi aslında niteliklerin bizde meyve verebilmesi için tabii ki Mesih'i tanıyor olmak lazım ve ona iman etmiş olmamız lazım. Ona iman aracılığıyla aslında kutsal ruhun yani Tanrı'nın ruhunun bize gelip yaşaması ve bizi gün geçtikçe dönüştürmesine hepimizin ihtiyacı var. Gerçekten yürekten gelecek bütün o iyi nitelikler ruhun meyvesi olarak tanımlanıyor zaten. Galatyalılar 5:22-23'te diyor ki ruhun ürünü ise sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk ve öz denetimdir. Bu tür nitelikleri yasaklayan yasa yoktur diyor zaten. Tabii ki bugün kendimizi görmek istemediğimiz bir şeyi fark etmiş de olabiliriz. Her birimiz işte kırgınlığımızı, kıskançlığımızı, gururumuzu, öfkemizi, bencilliğimizi. Tabii ki insan olarak bunlar bizde var. Bazıları daha baskın, bazıları daha az ama yüreğimizde bunlar var. Bunları fark etmek rahatsız edici de olabilir bizler için. Ama bu... Hani bugün bunu fark ediyorsak eğer bu bizim için kötü bir haber olmayabilir aynı zamanda. Çünkü insan ihtiyacını fark etmeden yardıma da yönelmiyor maalesef. Yani aslında fark etmemiz gereken şey bununla birlikte şu olmalı. Ben sadece daha iyi davranmaya değil aslında yüreğimin değişmesine ihtiyaç duyuyorum noktası olmalı. Kendi yüreğimiz üzerinde son sözü eğer biz söyleyemiyorsak o zaman bizi en iyi tanıyan ve bizi yaratan Tanrı'ya ihtiyacımızın olduğunu da anlamamız gerekiyor aslında. Yani Tanrı'dan saklanmak yerine Tanrı'ya gelmeyi aslında düşünmeliyiz. Kendi aklımızın kendimizi aklamak yerine aslında kendimiz işte daha iyi niteliklerimizi düşünüp onu ortaya çıkarmaya çalışmak yerine Rabbin ışığında aslında kendimizi görmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Evet. Ve yalnızca davranışlarımızı değil aslında yüreğimizi de aslında Tanrı'nın değiştirmesine izin vermeye ihtiyacımız var. Hı-hı. Bu gerçekten bizler için gerekli. Çünkü Tanrı yalnızca içimizde ne olduğunu bilen bir Tanrı değil. Aynı zamanda bizi işten değiştirebilecek güce sahip olan da yalnızca Tanrı'nın kendisi. O zaman ona yaklaşmamız lazım bugün. Bunu fark ediyorsak içimizdeki o aslında kin, öfke, kıskançlık ya da her birimizde farklı olabilir. Fark ettiğimiz noktada bununla mücadeleyi tek başımıza sürdürmek yerine Tanrı'nın önüne gelip Tanrı'nın yardımıyla bunu yapabiliriz.
0: Evet, kesinlikle öyle. Şimdi Melek Hanım'ın yorumlarını görüyorum. Aslında şurada bu noktaya değinmek gerekiyor. Bahsettiğimiz şey şu Melek Hanım. Biz Tanrı tarafından aslında Mesih'e iman ettiğimizde Tanrı tarafından Tanrı'nın ruhunun bizde olmasıyla beraber her gün Mesih'te kaldıkça Mesih'in benzerliğine dönüştürülüyoruz. Yani bizim işimiz buna sadık olmak. Ve bu bir anda olacak bir şey değil. Yani siz hani diyorsunuz ya bu mümkün değil aslında. İsa'ya benzemek mümkün değil. Kesinlikle kendi gücümüzle yapmaya çalışıyorsak mümkün değil. Ama kutsal yazarın bize vaat ettiği şey Tanrı'nın ruhu bize gelecek. Mesih Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul ettiysek. Ve bu ruh bize Mesih'in sözlerini hatırlatacak. Bizi Mesih'in yaptıklarına yönlendirecek. Hatalarımızda, eksiklerimizde, günahlarımızda bize hatırlatacak, bizi rahatsız edecek belki. Ve gün geçtikçe aslında bizi değiştirmeye başlayacak. Ve biz ölene kadar, yani kutsal yazarın ifade ettiği gibi bu işin tamamlanacağına güvencemiz var diyor kutsal yazar. Yani siz ölene kadar bu iş aslında devam edecek. Tabii ki en dolu anlamda, en mükemmel anlamda biz bu dünyada tam anlamıyla mükemmel olamayacağız. Ama Mesih'in ikinci gelişinde aslında, Mesih ikinci gelişinde o günahı tam anlamıyla aslında, o kötülüğü tam anlamıyla zincire bağladığında o zaman biz aslında yeni bir bedenle dirilip artık tam anlamıyla o başlangıçtaki, yaratılıştaki mükemmelliğimize ulaşmış olacağız. Ama bugün bize düşen görev aslında Mesih'e sadık kalmak, Mesih'i tanımak ve bu bir anda olan bir şey değil ve sizin gücünüzle, yani tek başınıza düşünmek

0: düşündüyse kesinlikle haklısınız. Zaten yapamayız. Ama aslında bu yüzden Tanrı bize kutsal ruhu veriyor ve bu yüzden Tanrı bize Mesih'e sadık kalmayı, kendi gücümüze değil Mesih'in gücüne güvenmeyi, zayıflıklarımızda aslında Mesih'in bizim gücümüz olduğunu hatırlamayı bizi yönlendiriyor. Ve şunu diyor mesela, yani günah işlemeyin diyor ama diyor mesela günaha düşerseniz biliyoruz ki aslında İsa Mesih babanın yanında bizi savunacaktır. Aslında biz o günahın yargısından kurtulduk. Yani Mesih'e benzemek hiç hata yapmamak demek değil. Hı hı. Bir anda böyle hatasız olmak demek değil. O yolda yürümek. Onun için adım atmak. Yani kutsallaşma süreci bir süreç. Ve aslında yürüdüğümüz yol burada kıymetli. Yani hangi yöne gidiyorum? Belki yavaş gidiyorum. Belki düşüyorum. Ama kalkıp o yolda yürümeye devam ediyor muyum? Mesih'te kalmaya devam ediyor muyum? Ve bu sürecin kendisi beni zaten değiştiriyor ve dönüştürüyor. O zaman Tanrı'nın işi orada var. Yani Tanrı'nın yüreğimizi değiştirme işi var. Bazen biz insan olarak yine hani dünya bizi tek başımıza düşünmeye zorladığı için ben bunu yapmam lazım gibi bir noktaya atıp yani tek başımayım, yalnız başıma bunu başarmam lazım deyip yine olayı kendimize çeviriyoruz. Yani ben başaracağımı çeviriyoruz ama aslında Tanrı'nın söylediği şey zaten günahkarsın ve Mesih'in benzerliğine kutsal ruh aracılığıyla ona sadık kaldıkça aslında dönüştürülüyorsun oluyor.
1: Hı hı. Aslında biz yapmamız gerekeni yaptığımızda, yani Tanrı sözü içerisinde kaldığımızda, gerçekten yaşamımızı, yüreğimizi Rab'bin eline teslim ettiğimizde Rab de yapması gerekeni yapıyor ve o değişimi evet. sağlıyor bizlerde. Siz sadece Rab'be kendinizi teslim edin, onu sizi nasıl dönüştürdüğünü zaten göreceksiniz Melek Hanım.
0: Evet, ve burada hani o... Biz tabii sabırsız olabiliyoruz bazen. Hani Tanrı'nın tahtına oturmamamız da gerekiyor. Onu da söyleyeyim. Yani şimdi olsun, hadi şimdi değişeyim gibi bir durum o değil. Yani hiçbirimiz için o durum öyle değil. O durum Tanrı'da kaldıkça, Mesih'te kaldıkça gelişen bir durum. Onun hatırlatmasını yapmış olayım. Şimdi anketimizin sonuçlarına bakacağız. Onun bakmak istiyorum. YouTube'da bir anket başlatmıştık. Orada sormuştuk size, sizin etnanızı en hızlı ne harekete geçirir diye. Yeni cevaplar gelmiş sanırım. %60 haksızlık, %40 dinlenmemek, önemsenmemek diyor dinleyicilerimiz. %60 haksızlık, %40 dinlenmemek, önemsenmemek diye söylüyor. Çok teşekkür ediyoruz katılım sağladığınız için. Anketimizi burada sonlandırıyoruz. Ve yeni gelenler için konumuzu tekrar hatırlatıyoruz. Aslında hiç böyle şey yaşadığınız oldu mu diye soruyoruz bu yayında. Yani bir tepki verdiniz ve aa bu ben miyim? Yani aslında içimden böyle farklı bir insan çıktı. Hani nasıl böyle bir tepki verebilirim? Ben normalde çok sakinim ama burada çok patladım bir anda. Sert tepki verdim, kalp kırıcı oldum dediğiniz bir an oldu mu? Onu soruyoruz sizlere. Bu konuda görüşleriniz varsa lütfen bize yazın. Yazmaya devam edin. Onun hatırlatmasını yapmış olayım. Sonrasında size yeni bir soru da vereceğiz ama diğer yorumları da kaçırmış olmayalım tabii ki orada da. Diğer yorumlarda vardı. Onlara da bakıyorum.
1: Evet. YouTube'da aslında ilahi isteğini yazmış Emre Yücel. Sana muhtacım ilahisi lütfen demiş bizlere. Ona bir bakalım hemen. Oikoso evet daha doğru olur demiş. Meritar Hanyan korkuya esir değilim ilahisini rica edebilir miyim demiş. Ani duygu değişimleri yaşıyorum. Rab bende egemen olsun ve beni yönetsin diye dua eder misiniz lütfen demiş.
0: Tabii ki.
1: Tabii ki dua ederiz sizler için. Emre Yücel esenlik olsun. Rab yüreğimize koyduğu şeylerin gerçekleşmesi için ve bu aralar çoğalan okul saldırılarının artık son bulması, hiçbir çocuğumuzun zarar görmemesi için dua istiyorum. Teşekkür ederim demiş.
0: Sevinçle ederiz.
1: Tabii ki dua ederiz. Colette Kür, Rab senin ruhun korkumuzu siler, atar ilahisi lütfen demiş. Kendi yüreğimi tanımıyorum, doğru söylüyorsunuz demiş. Konuşma içerisinde onunla yazmış.
0: Mesih'in kulu da desteklemiş. İsa zaferini kutlarız. Çok güzel bir seçim diye söylemiş. Evet. Colette Kür'ün seçtiği ilahi için. Melek Hanım da diyor ki ona zaten cevap vermiştik sanırım. Evet. Oikoso Tanrı'dan saklanmak yerine Tanrı'ya gelmek, ne güzel söylediniz, duygulandım diye söylemiş. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Aslında hikayenin başından beri öyle yani Oikoso. Aslında Adem ve Havva, yine Adem ve Havva'ya dönüyorum ama Adem ve Havva'nın yaptığı şeyde de onu görüyoruz değil mi? Onlar günah işlediler ve saklandılar Tanrı'dan. Tanrı onlara neredesiniz diye söylediğinde aslında nerede olduklarını bilmiyor olduğu için söylemedi. Aslında onlara bir fırsat verdi. Ona gelmeleri için, söylemeleri için, itiraf etmeleri için. Ve biz de bugün o ağacın arkasına saklanıyoruz belki. Ama Tanrı bugün Mesih İsa aracılığıyla zaten bize elini uzatıyor. O ağacın arkasından bizi çıkartıyor. Ve gel bana çocuğum diye bize bir tövbe fırsatı sunuyor. Öyle ki bizi değiştirmek için, bizi yenilemek için bunu sunuyor. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için.
1: Evet, Instagram'dan da yorumlar var. Onları da okumak istiyorum hemen. Özlem Hanım haksızlık yazmış. Anketimiz için etnanızı en hızlı ne harekete geçirir diye sormuştuk. Onun için haksızlık yazmış. Ve 3 hafta önce çarşamba günü kendimi çıkmazda ve yalnız hissettiğim zamanda sizin canlı yayınınıza denk geldim. İyi ki de gelmişim. O günden beri sabırsızlıkla canlı yayınınızı sizleri bekliyorum demiş.
0: Ha, çok teşekkür ederiz. Çünkü
1: bu program sayesinde tekrardan içimde sönen ateş geri ateşlenmeye başladı. Her çarşamba olduğu gibi eşim, çocuklarım ve benim için dua eder misiniz demiş. Tabii ki ederiz Özlem Hanım. Sizler de bizi teşvik ettiniz şu an. Gerçekten aramızda olmanıza sevindik. Yılmaz Dukkan yazmış ama mesajı yarım kalmış. Yani bir kısmıyla okuyorum. O sırada halktan binlerce kişi birbirlerini ezercesine toplanmıştı. İsa önce kendi öğrencilerine şunları söylemeye başladı. Ferisilerin mayasından, yani ikiyüzlülükten kaçının yazmış. Diğer kısım yarım kalmış. Bu kısmıyla okuyorum. Tam dua istekleri de var aslında.
0: Evet. Dua isteklerine dua etmek istiyorum sizler için. Sadece küçük bir dinleyicilerimize paylaşmak için bir konu paylaşmak istiyorum aslında. Tabii ki kutsal yazılara baktık birlikte ve insanın Tanrı'ya olan ihtiyacını, Mesih'te olan değişime olan ihtiyacını gördük. Ve orada Galatyalılar bölümünden okumuştu Semra ve orada paylaştığı bazı nitelikler vardı. Onları hatırlıyor musunuz? İşte sevgi, sevinç, esenlik, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, öz yönetim diye. Soruyoruz size, bunlardan hangisine ihtiyacınız var bugün? En çok hangisine ihtiyacınız var? Hangisinin hayatınızda daha fazla olmasını isterdiniz? Yani bu nitelikleri belki ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Bu listeyi ilk defa duyuyor olabilirsiniz ama okuduğunuzda, şöyle bir baktığınızda, göz attığınızda hangisine daha fazla sizde olmasını istiyorsunuz? Bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Bunun hakkında da birazdan değineceğiz. Ve şimdi ben aslında dua etmek istiyorum. Sanırım hemen şu yoruma bakayım. Sanırım
1: Meri Tarhan yanım vardı.
0: Evet.
1: Aynı duygu değişimleri yaşıyorum. Rab bende egemen olsun ve beni yönetsin diye.
0: Evet, onun için dua edebilirim ben. Rab, senin önüne geliyoruz ve sana şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz yaşamımızda olduğun için. Biliyoruz ki sen bizleri ana rahminde ören, yüreğimizin en derinliklerini bilen Tanrısın ya Rab. Ve bugün biz yüreğimizin en derin o yönlerini, o yüreğimizdeki o tenha sokakları, insanlardan gizlediğimiz, belki kendimizin bile farkında olmadığı o alanları senin karşına getirmek istiyoruz. Biz sana yaklaştıkça yüreğimizi tanıyoruz. Biliyoruz ki aslında fark etmediğimiz pek çok yön var. Biliyoruz ki gelişmemiz gereken pek çok alan var. Ve bugün bunları senin önüne kaldırıyoruz. Tüm dinleyicilerimiz için dua ediyorum. Onların yüreğine dokun ve bu yayın onlara bereket olsun diye dua ediyorum. Bizlerin yüreğine dokun. Bizlerini de geliştir diye dua ediyorum ya Rab, gerçekten. Ve Mary Tarhanyan için dua etmek istiyorum. Bu ani duygu değişimleri konusunda ya Rab, buna sebebiyet veren şey her neyse, onun yüreğinin derinliklerindeki o asıl eksik, asıl ihtiyaç her neyse, sen onda egemen ol diye dua ediyoruz ya Rab. Ve gerçekten senin ruhun onu yönetsin ve senin ruhunla bu eksiklik tamamlansın, senden zevk alsın diye dua ediyorum. Senin yasandan zevk alsın, sende sevinç bulsun, sende huzur bulsun ve bütün bu gerçekten ruhun ürünleri onda olsun diye dua ediyoruz. Sevgi olsun, sevinç olsun, esenlik olsun, sabır, şefkat, iyilik, bağlılık, yumuşak huyluluk, öz denetim onda bulunsun diye dua ediyoruz. Ve senin onun yüreğindeki o sebebi, eksikliği, o durumu sen daha iyi biliyorsun ya Rab, bunu biliyoruz. Ve sen ona bugün dokun ve onun yüreğinde etkin ol. Onu yönlendir ruhunla diye yalvarıyoruz ya Rab. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
1: Amin. Ben de Emre Yücel'in dua konusu için ve Özlem Hanım dua konusu için Rabbin önünde durmak istiyorum şimdi. Ya Rab, yüceler yücesi kutsal olan babamız, senin önüne gelmek istiyorum. Sen her şeyi yaratan, bizi seven güçlü Tanrısın ve senin önünde durma ayrıcalığına sahip olduğumuz için yürekten şükrediyorum ya Rab. Senin önünde durmak istiyorum Emre Yücel Bey'in konusu için ve onun yüreğinde gerçekleştirmek istediği konular için ya Rab. Lütfen sen ona her konuda yardımcı ol ya Rab. Bilgelik ver diye sana yalvarıyorum. Yapmak istedikleri her neyse gerçekten onun için iyi olacaksa, faydalı olacaksa sen gerçekleştir diye sana yalvarıyorum. Lütfen onu yönlendir. Hangi adımlar atması gerekiyor, hangi kararları vermesi gerekiyor, neler yapması gerekiyorsa ya Rab. Önünü aç, fırsatları aç diye sana yalvarıyorum yüceler yücesi. Ve onun yaşamını bereketle ya Rab. Yalvarıyorum sana, elini uzat. Ne ihtiyacı varsa ya Rab, sen göklerden elini uzatarak onu bereketle diye sana yalvarıyorum yüceler yücesi. Onun bütün sorunlarını, ihtiyaçlarını, sıkıntılarını senin önüne getirmek istiyorum ve senin merhametli ellerine bırakmak istiyorum ya Rab. Lütfen sen yardımcısı ol her konuda. Ve çoğalan okul saldırıları ile ilgili de senin önünde durmak istiyorum ya Rab. Her birimizin çocukları var, yakınları var, sevdikleri var ve biz onların yanında bütün gün olamayız ama sen onlara uzak değilsin ya Rab. Lütfen çocuklarımızı koru diye sana yalvarıyorum. Herhangi bir şey gelmesin başlarına, her zaman senin esenliğine gidip dönsünler evlerine. Yalvarıyorum ya Rab, kötü bir şey olmasın. Bu saldırıları gerçekleştirenler de aslında çocuklar ya Rab. Onların da yüreklerinde, yaşamında sen çalış, merhametle bak onlara da diye sana yalvarıyorum ya Rab. Lütfen bu duruma gelmesinler, bu kötü psikoloji içerisinde olmasınlar. Yalvarırım, elini uzat diye sana yalvarıyorum. Bütün çocuklarımızı senin ellerine bırakmak istiyorum. Lütfen ya Rab, sen onların hayatlarında etkin ol diye sana yalvarıyorum yüceler yücesi. Özlem Hanım için de senin önünde durmak istiyorum. Onun eşi, çocukları için de senin önünde durmak istiyorum. Lütfen bu aileyi bereketle ya Rab, yüceler yücesi. Her birini sen koru, gözet diye sana yalvarıyorum. Her birinin hayatında güçlü bir şekilde çalış diye sana yalvarıyorum. Özlem Hanım'ın da duygusal olarak, psikolojik olarak ya da yaşamında ne varsa ya Rab senin önünde getirmek istiyorum. Lütfen her zaman onun yanında olduğunu hissettir. Yalnızlık duygusu çekmesin. Lütfen her zaman sendeki umudu fark etsin ve çaresizlik hissetmesin diye sana yalvarıyorum ya Rab. Çünkü biliyoruz ki sen her zaman bizim yanımızda olan Tanrısın. Bizi asla bırakmayan Tanrısın ya Rab. Lütfen Özlem Hanım'ı da her zaman sevginle sar, merhametinle sar diye sana yalvarıyorum. Onu koruman, bereketlemen için ve kendinde büyümesi, gelişmesi için yardım et diye sana yalvarıyorum ya Rab. Lütfen onunla yakından ilgilen, ailesiyle yakın ilgilen. Senin ellerine bırakmak istiyorum bu dua konularını imanla. İsa Mesih adıyla. Amin.
0: Amin. Amin. Çok teşekkür ederiz dua konularınızı da bizimle paylaştığınız için. Ve en son size sormuştuk. Demiştik ki aslında bu ruhun ürünlerinden bahsetmiştik. Aslında karakter özellikleri, aslında ruhun bize verdiği karakter özelliklerinden bahsetmiştik. Bunlardan hangisini sizde daha fazla olmasını isterdiniz? Sevgi mi, sevinç mi, esenlik mi, sabır mı, şefkat mi, iyilik mi, bağlılık mı, yumuşak huyluluk mu yoksa öz denetim mi diye. Öykosu yazmış ki esenlik diye söylemiş. Onun dışında Colette Kur demiş ki yüreğimde sevince ihtiyacım var diye söylemiş. Mesih sizin sevinciniz olsun Colette Kur. Deniz yolcusu öz denetim isterdim diye söylemiş. Melek Hanım öz denetim isterdim diye şimdi yazdı. O da öyle söyledi. Bu konuda görüşleriniz varsa lütfen yazın. Yazmaya devam edin. Şimdi bir ilahi arasına gideceğiz. Ve ilahideyken aslında şunu düşünmenizi istiyoruz. Bu hani öz denetime ihtiyacım var, esenliğe ihtiyacım var, sevince ihtiyacım var dediniz ya. Lütfen bu ilahi arasını bir dua fırsatı olarak değerlendirin. Belki daha önce hiç dua etmediniz. Şimdi dua edebilirsiniz. İsa'nın adıyla, ya Rab bunu benim hayatımda büyüt. Öz denetime sahip olmak istiyorum. Mesih'i tanımıyorsam onu tanımak istiyorum. Ve bu meyvenin bende olmasını istiyorum diye Bu ilahi arasını kısa bir dua arası olarak değerlendirin lütfen. Şimdi ilahiyi dinleyelim. Siz o esnada dua edin. Biz ardından tekrar burada olacağız. Sizlerle olacağız. Meri Tarhanyan da öz denetim diye yazdı bu arada. İlahi'nin ardından buradayız.

0: Evet kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Lafla Fahişçe canlı yayın ile karşınızda, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Sizlerin katılımı bizler için çok kıymetli, bereketli gerçekten. Harika bir ilahi dinledik. Sana Muhtacım ilahisini dinledik. Aslında şey de istemişlerdi, İsa Zaferi'ni kutlarız. Onu kapanışta çalacağız, onu da söyleyelim. Çünkü ilk Sana Muhtacım ilahisi yazılmış. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Şimdi tekrardan hatırlatalım. Bir dua isteğiniz varsa bizimle paylaşabilirsiniz. Sevinçle sizler için dua ederiz anlık olarak. Bir ilahi isteğiniz varsa kapanış için aslında, farklı ilahi istekleriniz varsa arka arkaya o ilahilere yer verebileceğiz. Artık kapanış da öyle oluyor çünkü. Onları da yazabilirsiniz. Mesela ilk ilahimizi not aldık işte, İsa Zaferi'ni kutlarız diye. Başka ilahi isteği olanlar varsa onlar da yazarlarsa listeye ekleriz. Şimdi sizlerin yorumları var. Biraz onlara bakmak istiyorum. Diyor ki aslında Yasemin Hanım, esenlik ve sevinç demiş. Demiştik ki aslında hangi niteliğe daha çok ihtiyacınız var? Sevgi mi, sevinç mi, esenlik mi, sabır mı, şefkat mi, iyilik mi, bağlılık mı, yumuşak huyluluk mu, özdenetim mi? Ve Yasemin Hanım diyor ki esenlik ve sevinç demiş. Mesih'in kulu ilahiye eşlik etmiş. Çok teşekkür ederiz. Ve özdenetim diye söylemiş kendisi de.
1: Instagram'dan Özlem Hanım sorduğumuz aslında soruya öz denetim, esenlik, sevinç, yumuşak huyluluk, kısaca hepsine ihtiyacım var demiş. Ve kalbimi arıt ilahisini istiyormuş kapanışta çalınması için, onu da yazdı şimdi. Ve The 33 Halil esenlik olsun demiş. Size de esenlik olsun. Hoş geldiniz.
0: Hoş geldiniz. İyi ki buradasınız. Şimdi tüm bunları konuştuk ama peki günlük hayatta ne yapacağız? Değil mi?
1: Evet.
0: Yani pazartesi günü ne yapacağım? Pazartesi dedim, pardon. Yani bugün neydi? Çarşamba. Yani perşembe günü ne yapacağım? Hani pazardan alıştım. Genelde öyle. Pazar vaaz olunca öyle diyorum. Pazartesi günü ne yapacağız diyorum. Perşembe günü ne yapacağız? Ya da cuma günü ne yapacağız şimdi? Ona bakmak lazım. Öncelikle tepkilerimizi küçümsememeliyiz gerçekten. Yani yaşam içerisinde böyle tepki verdiğimiz, ya bu ben değilim, normalde böyle değilim ama bilmiyorum nedense böyle yaptım dediğimiz şeyleri boş vermemeliyiz. Anlamaya çalışmalıyız. Çünkü bizi beklediğimizden fazla öfkelendiren, kıran ya da huzursuz eden anlarda sadece olaya değil de kendimize bakmamız, işte bu neden beni bu kadar etkiledi diye sormamız, farkında olmadığımız pek çok şeyi fark etmemize, kendimiz hakkında aslında daha büyük bir aydınlanma yaşamamıza sebebiyet verebilir. Çünkü bazen bir tepki uzun zamandır fark etmediğimiz, daha derinlerde yatan bir kırılganlığı, bir korkuyu, bir beklentiyi böyle gün yüzüne çıkartan, görünür hale getiren, bak burada ilgilenmen gereken bir şeyler var gibi diyen bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü bazen bizi en çok şaşırtan tepkilerimiz kendimiz hakkında en çok şeyi söyleyenler oluyor.
1: Evet, aslında aynı sen bunu söylerken aklıma aslında çocuğum olduğu ilk zamanlar geldi. Gerçekten böyle uykusuzluk, yorgunluk, yani çocuğu olanlar bilir, biraz zor zamanlar oluyor ilk zamanlar. Ve çok sinirleniyordum. İşte uyumuyor, sinirleniyordum. İşte yemek yemiyor, sinirleniyordum. Ve bir zaman sonra baktığımda gerçekten böyle büyük tepkiler. Ağlama krizleri yaşıyorum ya da bağırıyorum, sinirleniyorum. Sanki hani çocuk bir şey yapıyormuş gibi. Ama sonra fark ettim ki aslında ben kendime sinirleniyorum. Çünkü durumla baş edemiyorum. Durumla baş edemiyorum. baş edemediğim için aslında buna sinirleniyorum. Ama sanki çocuk uyumadığı için sinirleniyormuşum gibi bir durum oluşuyor.
0: Ya sadece görünen yüz ama sanki derinde başka.
1: Derinde ben aslında kendime sinirleniyorum. Çünkü durumla baş edemiyorum gibi bir durum vardı. Onun için bazen durup düşünmek, yürekte aslında derinde ne var onu bilmek lazım. İkinci olarak da aslında hemen haklı çıkmak yerine yüreğimize dürüstçe bakmak da lazım yani. Bazen kendi davranışımıza kolayca bir açıklama da bulabiliyoruz. Onu da konuşmuştuk. İşte sorun yaşadığımız insanlar olabilir. İşte şöyle, o öyle yaptığı için böyle yaptım ben de. Mecbur kaldığım için böyle yaptım işte. Hani bir şekilde davranışlarımızı haklı çıkarmaya çalışıyoruz. Kendi payımızı da görmeye çalışmak gerekiyor gerçekten. Çünkü kendimizle yüzleşmek aslında bizi küçültmez. Değişebileceğimiz yeri gösterir
0: çok
1: bize.
0: Güzel.
1: Onun için bu önemli bir nokta. Bunu kendimiz yaptığımız davranışlar üzerinden bakarak bunu yapabiliriz.
0: Kesinlikle. Aslında çok büyük bir fırsat. Yani onun fark etmemiş olmamız çok büyük bir fırsat. Yani gelişebilmemiz için. Yani bak burada hani bir şey var gelişmesi gereken diye gün yüzüne çıkıyor ve bunu bir fırsat olarak değerlendirmek çok önemli. Ve değerlendirdiğimizde bunu nereye götüreceğiz? Yani kendi kendimize çözmeye çalışmayacağız. Yalnız kalmayacağız tabii ki. Bunu Tanrı'ya götürmemiz gerekiyor. Öncelikle Mesih aracılığıyla Tanrı'yı tanımamız gerekiyor. Mesih'e iman etmemiz gerekiyor. Onu Rab ve kurtarıcı olarak hayatımıza kabul etmemiz gerekiyor ki Adem'den gelen o günah problemi kalksın ortadan. Tanrı'yla barışalım, Tanrı'ya yaklaşalım. Sonrasında Tanrı'nın tahtının huzuruna aslında böyle gönül rahatlığıyla herhangi bir engel duvar olmadan çıkabilelim ve yüreğimizi ona açabilelim. Yüreğimizi Tanrı'dan saklamayıp ona açabilelim. Ve içimizde hoşumuza gitmeyen bir şey fark ettiğimizde aslında onu bastırmak ya da yokmuş gibi davranmak zorunda değilsiniz kıymetli dinleyenler. Bunu Tanrı'ya getirebiliriz ve dua edebiliriz. Rab, bende görmem gerekeni göster. Değiştiremeyeceğim şeyi sen değiştir diye dua edebilirsiniz. İşte bu yüzden duanın gücü burada yatıyor. İsa'nın adıyla dua ettiğimizde Rab bunu bize gösterecektir. Kendi sözünde vaat ettiği gibi. Yani mezmur örneğinde olduğu gibi değil mi? Davut nasıl dua ediyordu? Aslında yüreğimi sına. Bak bana göster hani seni hoşnut etmeyen bir yer var mı diye dua ediyordu. Çünkü bizi en derinden tanıyan Tanrı aynı zamanda bizi en derinden değiştirebilecek olandır. Bunu tekrar vurgulamak istiyorum. Yani bizi en derinden tanıyan Tanrı aynı zamanda bizi en derinden değiştirebilecek olandır. Yani bizi o yarattı, ana rahminde bizi ördü ve o zaman başka hekimlerde şifa aramanın bir anlamı yok. Ya da kendi kendimize bir hekim konumuna koymanın bir anlamı yok. Yaradanın kendisine gitmek ve onda değişmek mümkün. İsa Mesih aracılığıyla bunu hatırlatmış olalım. Ve aslında bugün konuştuğumuz bütün bu konuların temelinde zaten bu var. İsa Mesih'in kendisi var. Yani çoğu zaman belki biz kendi kendimize şöyle düşünüyoruz. Kendi kendimize diyoruz ki aslında ya ben bunu yapabilirim, ben bunu başarabilirim. Ben aslında kendimi değiştirebilirim gibi düşünüyoruz. Ama kutsal yazılara baktığımız zaman kutsal yazılarda insanın bunu kendi kendine yapamayacağını, kendi iyi işleriyle kurtulamayacağını, kendini değiştiremeyeceğini gösteriyor. Yani çünkü günah sadece bazı böyle yanlış davranışlarımızdan ibaret değil. Açıkça yüreğimizi Tanrı'dan uzaklaştıran, düşüncelerimizi, zihnimizi, yüreğimizi, tüm benliğimizi, ruhumuzu Tanrı'dan uzaklaştıran, onunla aramıza bir engel sokan bir durum ve bunun çözümü yalnızca Mesih'te mümkün.
1: Evet, ve bizler çoğu zaman kendimizi kötü biri olarak da görmüyoruz tabii ki. Elimizden geldiğince iyi olmaya da çalışıyoruz. İyilik yapmaya çalışıyoruz, birçok şey yapmaya çalışıyoruz. Ama sorunun yalnızca yanlış davranışlarımızın olmadığını, yüreğimizin Tanrı'dan uzak olması olduğunu da görüyoruz. Onun için kendi çabamızla tamamen düzeltemesek de bir şekilde kendi günahımızı silemesek de, Tanrı'ya layık bir yaşam süremesek de, Tanrı bize yine de bir yol açtı. Tanrı'ya yaklaşabilmemiz için, günahımızı ortadan kaldırmak için bir yol açtığını da görüyoruz.
0: Evet, ve belki bugün aslında İsa Mesih'in müjdesinin tekrar hatırlamamız gerekiyor. Çünkü Tanrı bizim çözemediğimiz bu soruna İsa Mesih aracılığıyla çözüm sundu. İsa Mesih çarmıh üzerinde günahın bedeli olan o ölümü üstlendi. Aslında bizim hak ettiğimiz o ölüm cezasını üstlendi. Biz aslında ruhsal olarak Tanrı'dan ölmüşken o bizim için aslında öldü. Ve dirilişiyle de aslında bizi tekrardan sonsuz yaşama kavuşturdu. Yani Tanrı'yla barışmanın mümkün olduğunu, Tanrı'nın bizi yaratılışta yarattığı o konuma geri dönmenin İsa aracılığıyla mümkün olduğunu ve zaten ölmek için değil sonsuza kadar yaşamak için Tanrı'yı sonsuza kadar tanımak, Tanrı'yı sonsuza kadar sevmek için yaratıldığımızı bize çarmıh üzerinde en büyük sevgi ve fedakarlık eylemiyle bize göstermiş oldu.
1: Evet, onun için İsa Mesih'e yalnızca imanla kurtulabileceğimizi görüyoruz kutsal kitaba baktığımızda. Yani bunu iyiliklerimizle, sevaplarımızla, iyi oldum, ben iyiyim demekle olmayacağını da görüyoruz. Bunun için kendi iyiliğimize, kendi doğruluğumuza güvenmek yerine İsa Mesih'e iman etmek, İsa Mesih'e güvenmek ve onun aslında o kurtarışına evet dememiz gerekiyor.
0: Evet, yani iyi işler kötü değildir ama bunlar günahın yargısını, Tanrı'yla olan o ayrılığımızı çözüme kavuşturmaz. Bunlar aslında en dolu anlamda, en iyi anlamda önce İsa'yı tanıdığımızda gerçek anlamda meyve bulur. Yani önce biz İsa'yı tanımamız lazım, yeniden yaratılmamız lazım ki iyi işlerimiz de doğru bir yürekle yapılsın. Çünkü kötü bir yürekle iyi bir işler yaptığımız zaman onun altında yatan şey zaten genelde ne oluyor? Fark etsek de fark etmesek de çıkar oluyor. İşte ben yaptım duygusu oluyor. Bir puan kazanayım, sevap kazanayım gibi bir mantık oluyor. Kabul etseniz de etmeseniz de yanardağ örneğinde olduğu gibi dışarıdan görüyorsunuz yanardağ ama içinde bir kaynar bir şey var. Durum böyle oluyor ama Mesih'e iman ettiğimizde o zaman Tanrı yüreğimizi, bakış açımızı değiştirdiği için o zaman iyi işler o anlamda bir meyve buluyor. Gerçek karşılığını bulmuş oluyor. Kurtuluşu hak etmek için değil, cenneti hak etmek için değil ama Tanrı'yı tanıyor olmanın bir meyvesi olarak karşımıza çıkıyor. Belki bugün kendinize baktığınızda eksiklerinizi görüyor olabilirsiniz, günahlarınızı görüyor olabilirsiniz, değiştiremediğiniz taraflarınızı görüyor olabilirsiniz ve bunun için bir çözüm var.
1: Evet, yani tabii ki bu çözüm kendimizi daha iyi göstermek değil. Aslında bizleri zaten olduğumuz gibi bilen Tanrı'ya gelmek. Yani kurtuluş yeterince iyi olmak değil aslında. İsa Mesih'e iman etmek. Bugün aslında bunu bir şekilde kendimizi hatırlatalım. Belki bunu hatırlatacak şeyler yapalım, bilmiyorum.
0: Bir yere yazabiliriz.
1: Bir yere belki yazabiliriz, öyle. Bir not alabiliriz. Belki telefonumuzun üzerinde not oluşturabiliriz. Kendimize bunu hatırlatalım. Bizi kurtaracak olan şey İsa Mesih'e imandır. Ve hepimiz bugün aslında iman edebiliriz. Tanrı'nın önünde durabiliriz. Bu adımı atabiliriz.
0: Yani yazmaya üşeniyorsanız yazılmışı da var. Efesliler 2. bölüm 8-9. Ayetlerde diyor ki iman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır diyor. 10. ayette de devam ediyor. Çünkü işte Mesih İsa'da yaratıldığımızdan bahsediyor ve iyi işlerin oradan doğduğundan bahsediyor. O ayetlere bakabilirsiniz. Mesela Efesler 2-8-10'a bakabilirsiniz. İncil'i henüz okumadıysanız okumuş olabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım. Şimdi sizleri seviyoruz ve sizlere pek çok anket başlatıyoruz biliyoruz ama yorumlarınız var, onları da okuyacağız. Şimdi bir anket başlatacağız. Bu esnada da yorumları okumak isteriz. Sizlerden gelen yorumlar var. Hemen onlara bakıyorum. Diyor ki sanırım
1: Oykosto yazmış. Adım Öykü bu arada, belirtmedim başından beri demiş.
0: Ha, evet, Öykü Hanım.
1: Evet, bunu Öykü olarak
0: tahmin
1: söylemek
0: ettik ama
1: daha kolay. De, evet. Evet, Mesih'in kulu ve Melek Hanım bir bağışta bulunmuş. Çok teşekkür ederiz. Rab sizleri çok çok bereketlesin. Hmm. Melek Hanım öğrenci işi demiş.
0: Çok teşekkür ederiz gerçekten.
1: Ama önemli olan miktar değil, evet. Hangi yürekle verdiğiniz. Tanrı da ona bakar zaten.
0: Çok teşekkür ederiz
1: çok
0: gerçekten.
1: Çok teşekkür ediyoruz, evet.
0: Rab sizi bol bol bereketlesin.
1: Mesih'in kulu da Efesler 2.8-9'u paylaşmış. İman yoluyla lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil. Tanrı'nın armağanıdır. Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. Yazıyor ayette. Instagram'a da bakıyorum hemen. Atladığımız bir yorum olmasın. Bakıyorum. Özlem Hanım kalbim arıt ilahisini istemişti. M. Yıldırmaz esenlik olsun, Rab sizleri bereketlesin demiş. Sizleri de çok bereketlesin. Özlem Hanım sizin yaşadığınızı anne olan herkes yaşamıştır. 4 çocuğumda da yaşadım çünkü demiş.
0: Evet.
1: Evet, çoğumuz yaşadık bence de. Ve Cet Gence esenlikler olsun, dünyanın en güzel radyosu demiş. Umarım doğru okumuşumdur. Oo. Çok teşekkür ederiz.
0: Rabbe yücelik olsun. Gurura evet. Kapılmayalım.
1: Evet, evet. Rabbi yücelik olsun. Sizlerle güzel oluyor aslında.
0: Sizlerle,
1: sizin yorumlarınızla, evet. Sizlerin katılımıyla güzel oluyor. Pastör Emre Karali de Instagram'dan gülücük koymuş. Teşekkür ediyoruz gerçekten dinlediğiniz için. Anketimize de gerçekten katılabilirseniz, memnuniyet anketimize doldurabilirseniz, evet. Çok kısa bir zaman ayırıp bizler için gerçekten çok değerli bu anketler. Hem sizin düşüncelerinizi öğrenmek için hem de bizlerin daha sonrasında yapacakları için çok önemli. Sizden rica ediyoruz, gerçekten çok kısa bir zaman ayırın ve anketleri doldurun lütfen.
0: Evet, bu arada şunu da hatırlatayım. Ankette adınız, soyadınız kısmı var. Orayı yazmak istemiyorsanız zorunlu değildir. Onu da belirtelim. Yani ismimi paylaşmak istemiyorum diyorsanız yani bunu da anlayışla karşılıyoruz. O ankette isminizi doldurmadan da yazabilirsiniz. Ama gerçekten yürekten doldurursanız, sizin neye ihtiyacınız var, nasıl size katkı sağlayabiliriz, bir sonraki programların şekillenmesi için hem bize yön veriyor hem de bizi teşvik etmiş oluyor. Çünkü biz bazen burada konuşuyoruz ama nasıl bir etki yarattığını bilmiyoruz sizlerde. Evet. Onu görmek bizi daha çok böyle motive ediyor. Yani daha fazla, daha güzel işler yapabilmek için motive ediyor. Motive edici bir nokta oluyor. O yüzden ankete nasıl katılabilirsiniz? YouTube'da mesela, YouTube topluluk sayfasında da var. Sohbet şu an aktif olarak, sohbet bölümünde de bir link var. Memnuniyet anketi, Radyo Maranta dinleyici anketi diye. Ve sosyal medya hesaplarımızda bir görsel paylaşmıştık. İşte siz bizi dinlediniz, şimdi sıra bizde, biz sizi dinleyelim diye bir görsel paylaşmıştık. O görselin altında da böyle bir link var. Oradan tıklayarak forma ulaşabilir, oradan doldurabilirsiniz. Onun hatırlatmasını yapmış olalım. Onun dışında bakıyorum. Şu anda bu konunun dışında bir anket de başlattık. Yani aslında bu yayınla ilgili bir anket başlattık. Orada diyoruz ki, Radyo Maranata yayınları ruhsal yaşamınıza nasıl katkı sağladı? Mesih'e iman etmemde etkili oldu. İncil okumaya başlamama teşvik oldu. Tanrı'ya yeniden yaklaşmama yardım etti. Kiliseye gitmeye teşvik etti diye söyleyebilirsiniz. Bunlardan hangisi konusunda size yardımcı olduysa paylaşabilirseniz çok mutlu oluruz gerçekten. Bu konuda bekliyoruz görüşlerinizi, yorumlarınızı. Onun dışında kaçırdığımız bir şey yok sanırım herhalde.
1: Evet, sanırım atladığımız bir yorum yok diye düşünüyorum. Tamam.
0: Evet.
1: Program içerisindeki anketi işaretleyin ama lütfen sonrasında da, eğer program içerisinde yapamıyorsanız, sonrasında da memnuniyet anketimizi rica ediyoruz. Evet. Doldurun.
0: Yayından sonra da tekrar bir kez daha linkini paylaşmış olacağız YouTube sohbet bölümünden. Sosyal medya hesaplarımızda da olacak. Onun da hatırlatmasını yapmış olalım. Evet, bugün de Laf Laf Açtı'nın sonuna geldik. İyi ki bizimleydiniz. Mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyu aslında bizimle birlikte düşündüğünüz için çok teşekkür ediyoruz. Kendi yüreğimize böyle biraz yakından bakmaya çalıştık bugün. Belki siz de yayın boyunca kendinizle ilgili bir şey fark etmiş olabilirsiniz. Belki uzun zamandır görmediğiniz bir kırgınlığı, öfkeyi ya da bir ihtiyacı fark etmiş olabilirsiniz. Lütfen şunu unutmayın. Tanrı bizi yalnızca olduğumuz gibi görmekte kalmıyor. Bizi değiştirmek ve kendisine yaklaştırmak da istiyor ve bu İsa Mesih aracılığıyla mümkündür.
1: Evet, ve İsa Mesih'i de yakından tanımak istiyorsanız ya da ilişkinizi daha da derinleştirmek istiyorsanız lütfen İncil okumaya başlayın ya da okuyorsanız sorular sorarak okuyabilirsiniz. İşte gerçekte İsa Mesih kim, benim için ne yaptı diyerek aslında okuyabilirsiniz. Sizi kutsal kitap okumaya, İncil okumaya teşvik etmek istiyoruz gerçekten. Yalnızca bilgi edinmek için değil, Tanrı'yı doğru tanımak için ve onun o kişisel ilişkiyi sağlayabilmek için Tanrı sözü hayatımız için çok önemli.
0: Evet, İsa'yı tanımak gerçekten çok önemli. Ve bir başka önemli adım da bunu tek başınıza yürütmemek, yalnız kalmamak. Eğer henüz bir kiliseye katılmıyorsanız, hayatınız boyunca belki hiçbir kiliseye gerçekten Hristiyanlığı öğrenmek için gitmediyseniz, bulunduğunuz yerdeki yerel bir protestan kiliseye katılmanızı, oradaki imanlılarla bir araya gelmenizi teşvik ediyoruz gerçekten. Yani sorularınızı sorabileceğiniz, birlikte dua edebileceğiniz ve kutsal kitabı birlikte öğrenebileceğiniz bir topluluk çok değerlidir. Bu konuda sorularınız varsa bize de yazabilirsiniz. Onu da hatırlatmış olalım.
1: Evet, ve bizleri takip etmiyorsanız tüm sosyal medya hesaplarında @radyomaranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Soru, düşünceleriniz ya da bizimle paylaşmak istediğiniz bir konu varsa eğer soru@radyomaranata.com'da bize yazabilirsiniz.
0: Evet, aynı şekilde tüm bu sosyal medya hesaplarımızda yayınladığımız anketi bir kez daha hatırlatmış olayım. Anketimizin linkini tıklayıp doldurmanızı tekrar rica ediyoruz. Aslında şu anda YouTube'da memnuniyet anketimiz olarak paylaşıldı tekrardan. Oradan tıklarsanız anketin linkine, memnuniyet anketimizi yazan yere tıklarsanız, onu doldurabilirseniz gerçekten çok mutlu oluruz. Bugün bizimle olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Gerçekten Rabbin yüreğimizi araştırmasına, bize tanıtmasına izin verelim. Onun meyveleri bize büyümesine izin verelim. Duayla, İsa'nın adını anarak onun karşısına çıkabilirsiniz. Yalnız değilsiniz. Bunu hatırlatmış olalım. Bir sonraki Laf Laf Açtı yayınında yeniden görüşmek üzere. Esenlikler dileyelim.
1: Esenlik olsun.
0: Şimdi sizlerin istediği ilahilerle devam ediyoruz.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
9: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, Kutsal Kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
4: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
10: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kibir, açgözlülük, şehvet,
4: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
3: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
4: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
3: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
4: Affedilmeyecek bir günah var mı?
3: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
4: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
3: Ben Aydın Kutlu.
4: Ben Nuh Baytekin.
3: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası. Radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları

0: olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
7: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
7: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
7: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

0: güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan.
1: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor.
2: Değerli Radyo Maranta dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey hoş geldiniz.
3: Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler, siz nasılsınız?
2: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Elçi Pavlus'u konu almaya devam ediyoruz. Pavlus'un gizemli hayatını, onun gizemli dönüşümünü konu almaya devam ediyoruz. Bu konuda akla takılan soruları ele almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde aslında onlar aynı Hristiyanlık görüşüne mi sahiplerdi, değiller miydi? Farklı teolojilere mi sahiplerdi? Pavlus Hristiyan teolojisine farklı bir şey katmaya, farklı bir şey yapıyı değiştirmeye çalıştı mı? Bunları ele almıştık. Bu bölümde ise onların dünya görüşlerine bakacağız. Önemli konular var. Kadınlarla ilgili, cinsellikle ilgili, kültürel konulara bakışlarıyla ilgili, belki adalet kavramına, belki maddiyata olan bakışlarıyla ilgili konuları ele almaya çalışacağız. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Belki çok önemli bir konuyla başlamak gerekebilir. İsa ve Pavlus'un kadınlarla ilgili görüşleri nasıl? Yani İsa ve Pavlus'un kadınlarla ilgili görüşlerinde bir problem var mıydı? Bir farklılık var mıydı? Çünkü sanki Pavlus'un bazı mektuplarında kadını ikinci plana atıyormuş gibi algılayabiliyorlar. Özellikle feminist bakışta birisi bunu okuduğu zaman rahatsız olabiliyor bu konuda. Bunu nasıl yorumlayabiliriz?
3: Evet, yani feminist bakışıyla Kutsal Kitabın tümünü ele alan da bazı noktalarda işte Tanrı'ya baba denmesi bile yani o görüşe ters gelebilir. Ama Kutsal Kitap hep bu konuda tutarlı. Yani İsa olsun, İsa bize mesela öğrencilerine, havarilerine dua etmeyi öğretirken ey göklerdeki babamız diye annemiz değil. Yani o şekilde hep dua etti. Ama Tanrı'da bazı peygamberlik sözlerinde bir anne çocuğunu sever gibi bizi sever. Yani o resimde kullanılır. Ve aynı merhamet, aynı ilişki bir anne çocuklarını unutabilir mi? Unutabilirse ben de öyle sizi unutabilir ama ben sizi asla unutmam diyor mesela kendisine bağlı olan halka. Her ikisi de İsa Mesih ile Pavlus, onun elçisi olan Pavlus, Kutsal Kitabın ilk bölümlerinden başlayan dünya görüşüne inanıyor. O şekilde aynı çizgi içinden geliyor. Orada ne okuyoruz? Tanrı insanı yarattığı zaman kendi benzeyişine göre yarattı onları. Kendi suretinde yarattı ve onları erkek ve dişi olarak yarattı. Erkek ve kadının her ikisi de aynı şekilde, aynı oranda Tanrı'nın onlara verdiği değere sahiptir. Tanrı benzeyişinde yaratılmış olarak ikisi de Tanrı'nın gözünde aynı değere sahiptir. Bunun aralarında bir fark olduğunu görmüyoruz. Tabii ki günahın dünyaya girmesiyle o erkekle kadın arasındaki ilişki bozuluyor. Aynı zamanda rolleri arasında herhangi bir fark yok mu diye soracak olursak, bana kalırsa bu konuda tabii Hristiyanların belki farklı görüşleri olabilir aralarında nüans farkı olarak. Bana kalırsa rolleri biraz farklı olabilir. Erkek orada Adem'de önce yaratılıyor, sonra Havva ona getiriliyor ve yeni antlaşmada da görüyoruz ki İsa Mesih onu iki elçi seçerken sadece erkeklerden seçti. Hı hı. Ama bununla birlikte İsa kadınlara son derece büyük bir değer verdi. Evet. Öğrencileri arasında onlar da vardı. Ayakları dibinde durup da eğitim alan, yani onun sözlerini dinleyen öğrencileri arasında da kadınlar da vardı. Bir ondan bir örnek verecek olursak, bazen insanlar sanki kadının bir tek yapacağı şey evde yemek hazırlamak veya sadece ev işlerini yapmaktır. Hı hı. Bir ilginç bir hikaye var. Luka'nın 10. bölümünden okuyorum. İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Hı hı. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Yani bir öğrencilerden biri olarak. Ve daha sonraki şeylerde de bu Meryem'e çok büyük saygı gösterdiğini görüyoruz.
2: Evet.
3: Yani diğer öğrencilerinin kavrayamadığı şeyleri kavruyordu. İsa'nın ölmesi gerektiğini o anlıyordu. Hı hı. Ama neyse, bu durumda Marta, ablası Marta biraz bozuldu. İşlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. Yani bir önemli bir konuk geldi. Sen hı hı. kalk, yardım et, hizmet et. Senin görevin o diye. İsa'ya sesleniyor. Ya efendim diyor, kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasını aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin diyor. Ama İsa şöyle karşılık veriyor. Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak. Demek ki kadının da erkeğin de her şeyden önemlisi olan ilk görevi İsa'yı dinlemektir. Yani onun sözlerini anlamaktır. Yani birçok örnek vardır. Yani bir son bir örnek vereceğim, yani İsa'nın öğretilerinden. Dirilişe tanıklar veya çarmıha da tanıklık eden kişiler. Çarmıhın dibinde kadınlar bekliyor.
2: Evet.
3: Elçiler, yani erkekler kaçmış durumda. Ama onun sadık olan kadın öğrencileri orada. Gömüleceği zaman, ölüp gömüleceği zaman kadınlar da orada. Gömülmesini de onlar tanıklık evet. ediyor. Üç gün sonra, haftanın ilk günü onun vücudunu, onun cesedini mumyalamak için veya bazı işlemler yapmak için baharatlarla, Yahudi geleneklerine göre kadınlar da gün ağardığı zaman oradalar. Hı hı. Mezarın boş olduğunu keşfeden onlardır. Meleğin de seslendiği ilk kişiler kadınlar. Hı hı. Evet, onları erkeklere gönderiyor. Onları git kardeşlerime söyle diyor İsa Mesih onları göründüğü zaman. Ama ilk tanıklar o kadınlar, çok ilginç bir şekilde.
2: Evet.
3: Yani çok büyük bir onurlu bir yere konuyorlar o kadınlar. O zaman evet, bir rol farkı olabilir. Yani kilisenin önderleri olarak orada, yani ilk cemaatin önderleri olarak erkek ihtiyarlar, önderler ön planda oluyorlar. Ama erkek kadın fark etmeksizin birlikte tapınıyorlar, birlikte evet. hizmet ediyorlar. Elçi Paulus da evet, kilise düzeni içinde evlilikte olduğu gibi bazı farklılıklar olduğunu söyler. Ama değer açısından hepsine de emektaşları olarak sesleniyor. Birçok önemli kişiyi sayıyor Romalılar 16'da. Aralarında da kadın isimleri de var. Yani onun için ince bir nüans vardır. Ama şunu kesinlikle söylememiz gerekir. Kadınların rolü, kadınların yeri son derece önemlidir. İkisi de şehit oluyor, ikisi de ölüyorlar, ikisi de müjdeyi yayıyorlar de diyebiliriz.
2: Evet, ve ikisini de aslında Tanrı yarattı. İki cinsiyeti de Tanrı yarattı.
3: Evet.
2: Bu önemli bir nokta. Tabii ki Tanrı'nın ayrım yapmadığını biliyoruz ve siz de bahsettiniz. Aslında İsa'nın dirilişine tanık olan kişiler, onun çarmıhındaki ölümüne tanık olan kişiler, tabii ki birçok insanın önünde gerçekleşiyor bu ama mesela İsa ilk dirildiği zaman ilk kez kadınlara gözüktüğünü görüyoruz. Evet, evet. Bu da aslında çok o dönemki çağa baktığımız zaman çok devrimci bir olay. Çünkü kadınların tanıklığı kabul edilmiyor aslında. Yani evet, maalesef o kültüre baktığımız zaman böyle bir yapı olduğunu görüyoruz. Ama İsa'nın dirilişini gören kişilerin kadınlar olduğunu ve direkt kutsal kitapta o kadınların tanıklıklarını biz orada okuyoruz. Önemli bir konu bu da. Bununla beraber İsa'nın öğrencileri arasında tabii kadınlar olduğunu biliyoruz. Ona hizmet eden kişiler arasında kadınlar olduğunu biliyoruz. Eski ayet içerisinde peygamberliksel konularda kadınlar olduğunu görüyoruz. Bu konuda Tanrı'nın buna karşı olmadığını da vurgulamış olalım. Evet,
3: yeni anlaşmada da kadın dua veya peygamberlik ettiği zaman bir düzenler var.
2: Evet.
3: Demek ki onu da yapıyorlar kilise toplantıları içerisinde. Kadın da dua edebiliyor, şey yapabiliyor, bir peygamberlik diye bir söz paylaşabilir.
2: Peki cinselliği olan yaklaşımları nasıl? Yani İsa'nın ve Elçi Pavlus'un arasında bir fark var mı bu konuda?
3: Yani cinsel ilişkiler konusunda.
2: Cinsel ilişkiler konusunda ya da işte zina konusunda örneğin.
3: Evet, evet. Yine de bence Musa'nın yasasından aldığımız temel düzen var. Zina etmeyeceksin diyor İsa Mesih de. Bunu bir tık yukarı kaldırıyor, çıkartıyor. Diyor ki bir kadına bakıp, yani zina etmeyeceksiniz denildiğini duydunuz ama dağdaki vaazda diyor ki ben size diyorum ki bir erkekler için özellikle söylüyor. Bir kadına bakıp da yüreğinde onu arzulayan kişi zaten onunla zina etmiş oluyor. Zina son derece önemli bir, büyük bir şeydir. Yani Mesih bu konuda anlatıyor. Yani zina dışında olan herhangi bir sebepten dolayı erkeğin eşini boşaması da onu zina etmiş oluyor diyor. Tabii o dönemde Ferisiler Yahudi'nin Ortodoks şeylerinde tartışılıyordu. Talmud'da hahamların kurallarına göre hangi sebeple eşini boşayabilir? Yemeği yakarsa boşayabilir mi? diye öyle bir şeyler bile tartışılıyordu. Çünkü Musa'nın yasasında kadını boşaması, boşayacak olan kişinin ona bir kağıt vermesi gerekiyor. Böyle şeyler var. Onu soruyorlar İsa'ya bunu söylediği zaman. Hani Musa bunu vermişti. Neden izin verdi diyor. Buradan da direkt bakacak olursam Matta'nın 19. bölümüne açıyorum.
2: Tabii ki.
3: Buradan açıyorum. Bir adamın diyorlar, İsa'nın yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla şunu soruyorlar, görüşünü şey yapmak istiyorlar, hangi taraftadır? Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? İsa şu karşılığı verdi, kutsal yazıları okumadınız mı? Yaratan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi, bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısını bağlanacak, ikisi de tek beden olacak. Yani burada parantez içinde ikisi diyor. Yani üçü dördü falan demiyor. İkisi, yani kadın erkek evliliğin dışında olan herhangi bir izin yoktur. Kutsal kitapta başından sona kadar. Şöyle ki onlar artık iki değil tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Öyleyse diyorlar Musa neden erkeğin boşama belgesini verip karısını boşayabileceğini söyledi. İsa şunu söylüyor. Musa bu günahlı dönemde, günahın çoğaldığı o dönemde inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi. Başlangıçta bu böyle değildi diyor. Yani burada günahın araya girip yasanın verildiği, sonradan verildiğini vurguluyor. Yaşam esas başlangıçtaki Tanrı'nın programında öyle boşanma kavramı yok. Sadece bir sebeple diyor, zina dışında diyor, fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur diyor. Paulus da aynı şey söylüyor.
2: Evet.
3: Birçok yerinde zina edenler, işte oğlancılar, işte eşcinsellikle. Yani bunların ayrı ayrı farklı, birisi ondan öbüründen daha büyük zina günahı olarak söylemiyor ama Hani Tanrı'nın insanlar için öngördüğü, cinsel ilişkiler için öngördüğü tek durum evliliktir. Hı hı. Kadın erkek evliliği içinde olması gerekir.
2: Evet.
3: Onu Paulus'ta da görüyoruz. İsa'da da görüyoruz öğretilerinde.
2: Evet, bunun sebebi de aslında sadakattir. Yani sadakat ilişkisi içerisinde bunun yaşanması gerekiyor ve bunun yozlaşmaması ve aslında sapkın bir boyuta gelmemesi gerektiğiyle alakalı olduğunu da biliyoruz. Evet,
3: son derece kutsal bir antlaşmadır, hı hı, evlilik. Yani Tanrı'nın önünde söz veriyoruz.
2: Evet. Genelde insanlar bunu hani sanki çok kısıtlayıcı bir durum gibi ele alıyorlar ya da işte geri kafalı, çağ dışı gibi bir durum gibi ele alıyorlar ama aslında Elçi Pavlus'un bahsettiği gibi ben özgürüm, her şeyi yapabilirim diyorsunuz ama her şey faydalı değildir. Günün sonunda bunun o ilişkiyi de yozlaştırdığını, evet, biliyoruz ve görüyoruz. 1. Korintiler 6. bölüm 18. ayette Elçi Pavlus'un kendisi diyor ki fuhuştan kaçının, insanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işlemiş olur. Hı-hı. Burada şey diyemeyiz değil mi? Yani burada sanki fuhuşu ayrı büyük bir günah gibi ele alıyor diyemeyiz. Herhalde sadece bir vurgu mu yapıyor?
3: Yani, güzel soru. Yani orada biraz sanki diğer günahlardan biraz
2: ayrılıyormuş gibi. Evet.
3: Çünkü evlilik o kadar kutsal bir şey ki diyor ki yine yaratılışın başına dönüyor. Yani burada tekrar vurgulayalım. Kutsal kitap, kitab-ı mukaddes bir bütün oluşturuyor. Yaratılıştan vahiye kadar gelişen tek mesaj anlatıyor. Onun için diyor ki yoksa fahişeyle birleşen diyor. Yani evlilik dışı olan ilişkiye giren de onunla tek beden olduğunu bilmiyor musunuz? Çünkü sonradan alıntı yapıyor yaratılıştan. İkisi tek beden olacak deniyor. Evet. Rab'le birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Yani son derece kutsal bir ilişkidir. Onun için ve ayrı bir önem taşıdığı için, yani Rab'in gözünde kilise ve Mesih'i temsil ettiği için birçok yönden farklıdır. Kendi bedenine karşı günah işler diyor. Çünkü birleşmiş oluyor, bir oluyorlar. Tanrı'nın gözünde bir oluyor. Sadece kendi kendisiyle ilgili bir günah değildir. Yani o çok önemlidir. Ama yine de demek lazım ki günah günahtır.
2: Evet.
3: Yasanın bir maddesini ayak altına çiğneyen diyor Yakup mektubu, bütün yasaya karşı gelmiş olur. Yani biz hep bunu yapıyorum ama bunları yapmıyorum demekle kendimizi kurtaramıyoruz. Yani hepimiz günah, ya şunu yapmıyorum, kimseyi öldürmüyorum ama yalan, devamlı yalan söylüyorum. İşte kimseden çalmıyorum ama vergimi kaçırıyorum. Bütün bunlar yani kendimizi teselli eden, yani kendimizi kandırıyoruz orada. Yani Rabbin gözünde günah günahtır. Yani hepsi onun gözleri önünde açık ve çıplaktır. Onun için herkes günahlıdır.
2: Evet.
3: Herkesin günahtan kurtulması gerekir. Herkesin arınması gerekiyor. Bu aynı bölümde, sizin burada verdiğin örnek bölümünde 6-9 ayet ve 10'da günahkarların Tanrı'nın egemenliğini miras almayacağını bilmiyor musunuz diyor. Aldanmayın. Sonra sıralıyor. Ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın egemenliğini miras alacaklar, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. Eyvah! Yani hangimiz
2: kimse
3: şey yaparız? Bazılarınız diyor böyleydiniz ama Mesih inananlara sesleniyor. Yıkandınız, kutsal kılındınız. Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla aklandınız diyor. Yani kurtuluş müjdesidir. Hepimiz böyleydik. Paulus dahil, bütün elçiler dahil, bir tek günah işlemeyen kişi Mesih İsa'nın kendisi. Onda günah yoktu. Hanginiz beni günahla suçlayabilir diyor İsa. O ayrı ama hepimiz günahlıyız ve onun tarafından, onun aracılığıyla kurtulmamız gerekir.
2: Evet. Burada da Mesih'e olan, Mesih İsa'ya olan ihtiyacımızı bir kez daha anımsamış oluyoruz. Siz evet. de bahsettiniz zaten Romalılar 3. bölüm 23. ayette. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor Elçi Pavlus. Ve gerçekten hepimizin Tanrı'nın yüceliğine ihtiyacımız var. Onunla barışmaya ihtiyacımız var. Ve bunun için de Tanrı'nın tasarısının Mesih'e iman olduğunu görüyoruz. Onu kurtarıcı olarak bize gönderdiğini görüyoruz. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.

0: Maranata.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
6: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Evet değerli Radyo Maranta dinleyicileri, Gizemli Elçi Paulus programına devam ediyoruz. Değerli konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar George Bristow ile karşınızdayız. Ve İsa ve Paulus'un dünya görüşünü inceliyoruz aslında. Dünya görüşlerinde bir farklılık var mı yok mu? Kadınlarla ilgili ve cinsellikle ilgili neler düşündüklerini konuştuk ve bir farklılık olmadığını tekrardan ele aldık. Bu konuda yani Paulus'un iddia edildiği gibi farklı görüşler ortaya atmadığını ya da o yapıyı bozmaya çalışmadığını bir kez daha vurgulamış olduk. Bizi henüz takip etmiyorsanız lütfen sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edin. Soru ve görüşleriniz varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere lütfen iletin. Biraz belki şeye bakmamız gerekebilir. Yönetimlerle olan ilişkimiz konusunda meşhur Paulus'un bir ifadesi var. Yöneticilerinize bağımlı olun gibi bir ifadesi var. Bununla ilgili bazı iddialar var. İşte Paulus bunu sonradan Hristiyanlığa soktu. Aslında İsa'nın böyle bir öğretisi yoktu. Ve bu işte Roma İmparatorluğu'nun ekmeğine yağ sürdü gibi bir ifade var. Çünkü o dönemde bakıyoruz Yahudi halkı aslında Paulus'un da kendisi Roma yönetimi altında yaşıyorlar. Ve aslında tam olarak özgür değiller bu noktada. Böyle bir şey var mı? Yani yönetimlerle olan ilişkimiz konusunda İsa ve Paulus ayrı şeyler mi öğretiyor? Farklı noktalar var mı?
1: Tabii bana göre farklı şeyler öğretmiyorlardı. Bir gün din önderleri İsa'ya geldiler. Bu konuyla ilgili onu tuzağa düşürmeye çalıştılar. Diyorlar ki öğretmenimiz diyorlar. Aslında çok samimi değildiler ama senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki söyle bize diyorlar, sence Sezar'a yani hükümete vergi vermek kutsal yasaya uygun mudur değil midir? Uygun mu değil mi diye soruyorlar, onu denemeye çalışıyorlar. Çünkü İsa Tanrı'nın egemenliğini duyuruyor. Hani Tanrı'dan başka bir nihai egemen olmadığını duyuruyor İsa. Yani peki o zaman Sezar yani var olan mevcut dünyasal yönetime olan ilişkimiz nedir? Onlar kötü niyetli olduğunu biliyor. Ey iki yüzlüler diyor. Beni neden deniyorsunuz? Vergi öderken kullandığınız parayı göster bana. Gösterin. Ve ona bir para getiriyorlar. Bu soruyor onlara. Bu resim yani para üstündeki demir para gösteriyor. Bu resim, bu yazı kimin? Roma Roma yönetiminin yani bastığı bir para. Sezar'ın dediler. O zaman İsa öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin diyor. Yani açık bir şekilde iki ayrı hak vardır diyor. Yani Tanrı'nın hakkı var, en üstün hak. Ona kendinizi vermeye borçlusunuz. Yani çünkü insan Tanrı benzeyişinde yaratıldı. Bir nevi Tanrı'nın resmi var insanda. Onu Tanrı'ya verin ama Sezar'ın hakkını Sezar'a verin, verginizi verin. Yani onun resmi var orada, siz o parayı kullanıyorsunuz, o zaman onun vergisini ödeyin diye.
0: Aslında ilk şey diyebilir miyiz? Tarihteki ilk laiklik örneği gibi, yani din ve devlet işlerinin ayrılması konusunda ilk örnek İsa'dan geliyor gibi duruyor.
1: Bu ilk örnek midir? Ondan emin değilim ama kesinlikle çok önemli bir emsal teşkil ediyor. Biz Hristiyanlar ve Mesih inanlıları devlete karşı isyan edenler değil, ona vergimizi ödeyen, hakkını veren, hatta en iyi vatandaş olmaya çalışıyoruz. O da devletin veya hükümetin her şeyi doğrudur diye değil. Sezar gaddar bir yöneticiydi. İsa Mesih de bunu gayet iyi biliyordu. Onun da yargılanacağını da bildiriyordu. Ama ona karşı onu devretmek için, onu devirmek için bir girişimleri olmuyordu. Arada bir onu takip edenler de bunu istiyorlardı. Seni gel kral yapalım diyorlardı. Evet. Mesela Yuhanna 5'te kral yapmak istiyorlardı. Sen güçlüsün, mucizeler yaparsın, onu onlara atabiliriz diye. Ama o amaçla gelmemişti. Onun egemenliği, gözünde, yüreğindeki ve Tanrı'nın planındaki egemenliği her şeyden önce Tanrı'nın yönetimi altına girenlerden oluşan bir topluluktur. Yani Tanrı'nın egemenliği onları günahtan özgür kılacak. Tanrı'nın egemenliğine esas düşmanlar ölüm, günah, şeytanın kendisi. Onları önce alt edecek, sonra halkını onlara getirecek. Ama bazıları kılıç kaldırmak istiyorlardı. İsa onlara izin vermiyordu. İsa'yı tutuklamaya geldikleri zaman bahçeye giriyorlar. Orada askerler kılıçlarla, sopalarla geliyor. Petrus'un yanında bir tane kılıç var. Yani İsa'nın elçisi. Kılıcını çekiyor. Bir savaşalım, onlara seni savunacağız diye. Evet. Ne diyor? Sen kılıcı kınına koy diyor. Yani kılıç çeken kılıçla ölecek diyor. Ve hatta onun kulağını kestiği uşağın kulağını iyileştiriyor orada İsa. Sonra da kralın önüne, Pilatus'un, valinin önüne çıkarıldığı zaman Pontus Pilatus'un önünde diyor ki Pilatus, çünkü şeyler, suçlamalar, bu Yahudilerin kralıdır. O isyan kürüklemeye çalışıyor. Sen Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. İsa da diyor ki benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Demek ki sen bir kralsın, öyle mi diyor. Kral olduğumu sen söylüyorsun. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum diyor. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir. İşte onun krallığı her şeyden önce yalan olan, aldatmadan oluşan şeytanın krallığına karşı bir savaştı. Gerçekten yana olan herkes onun tarafına geçer. Ama kılıçla değil onun savaşı. Aynı şey Paulus'ta da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
0: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
0: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
0: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
8: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
9: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
10: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
11: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
10: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
11: Gerçekler sorulardan korkmaz.
12: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilir.

0: Tanrı'dan kaçanlar.
1: Kendimi iyice artık tanrısızlığa teslim etmiştim.
2: Tamamen günahlı bir yaşamım oldu diyebilirim.
0: Tanrı'dan uzak olanlar.
3: Diğer insanların da mutlu olmasını istemiyordum.
4: Bir umutsuzluğum vardı.
2: Çok bencil bir insandım.
0: Tanrı'yı arayanlar.
3: Kendi inancımı sorgulamaya başladım.
4: Daha çok araştırma yapmaya başladım.
1: İncil'i okumaya başladım.
0: Tanrı'yla tanışanlar.
1: Ve İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ettim.
3: Tanrı'yla tam anlamıyla bir ilişki kurmaya başladım.
4: İçimdeki umutsuzluk tamamen kalktı.
5: Sonunda bir sevinç ve bir esenlik benim hayatımda her zaman.
0: Tanrı'yla tanışıp yaşamları değişen kişilerin hikayeleri bu programda. Tanrı'yla Tanışanlar programı başlıyor.
6: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar birlikteyiz. Ben Daniel Günay, birlikteyiz. Bugün Tanrı'yla Tanışanlar programındasınız ve karşımda çok değerli Gizem kardeşimiz bizimle birlikte. Hoş geldin Gizem.
4: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız?
6: Teşekkürler, çok iyiyiz. Katıldığın için programımıza çok teşekkür ediyoruz.
4: Bugün ben teşekkür ederim.
6: Tanrı'yla Tanışanlar programında nasıl Tanrı'yla karşılaştın onu konuşacağız. Ama ondan önce birkaç bilgi vereyim. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa bunları bize soru@radyomaranata.com'dan yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için de arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli. Ayrıca bizi YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet, Tanrı'yla Tanışanlar programında izlemiştik ve nasıl Tanrı'yla tanıştın bunu öğreneceğiz. Ama önce biraz kendinden söz eder misin Gizem?
4: Tabii. Ben 88 doğumluyum. İstanbul'da doğdum. Ailem de yani İstanbul'daydı hep. Müslüman bir aileden geliyorum. Fakat yani cumhuriyetçi bir aile. Hani öyle koyu bir Müslüman bir aile değildi hiçbir zaman. Yani çok dinle iç içe büyümedim açıkçası. Hani küçükken. Lise dönemimde anneannemlerin yanına gittim. Düzce'de bizim köyümüz var. O zaman yani Hendek'te okudum liseyi. Ve orası birazcık böyle muhafazakar bir yerdi. Dolayısıyla orada birazcık daha işte böyle dine işte oruçtur vesairedir böyle bir sürü daha dinin olduğu bir ortamda bulunmaya başladım. Aslında içimde hep bir Tanrı arayışı vardı. Yani anlayamadığım bir şekilde nasıl tarif edeceğimi de bilmiyorum ama.
6: Bir boşluk vardı belki diyebilirsin.
4: Bir boşluk, evet, yani bir o Tanrı arayışı vardı ve sonra... Bir ara işte lise dönemimde dedim ki ha acaba dedim işte ben birazcık daha etrafımdakiler gibi bir Tanrı'ya biraz daha yaklaşabilir miyim acaba dedim ve oruç tutmaya çalıştım. Fakat pek başarılı olamadım. Yani bir iki kere falan tutabilmişimdir, onda da çok zorlandım. Daha sonrasında bir ara biraz daha ileri gidip dedim ki hani başımı falan kapatayım. Hatta o zamanki arkadaşlarım bilir, böyle başörtüsü falan aldım. Ama sonra baktım, dedim ki yani birazcık hani araştırdım ettim. Dedim ki yok yani ben yani bu benim tanıdığım bir yani bu benim aradığım Tanrı olamaz dedim yani. Ve daha sonrasında daha deist bir inanışta yaşamaya başladım. Yani evet bir Tanrı vardı fakat yani herhangi bir din yok. Hepsi işte yani bir insan yani bir önderler gelmiş insanları doğru yola sokmak için. Fakat işte hepsi bir şekilde ya kendilerini öne koymuşlar yani hep bir bozulma olmuş gibi düşünüyordum ve o yüzden de evet bir Tanrı var ama orada bir yerde. Böyle olunca tabii ne oldu? Yani içimdeki o karamsarlık hissi, o huzursuzluk hissi hiçbir zaman dolmadı. Yani her zaman dıştan çok güler yüzlüyümdür, çok pozitif görünürüm. Fakat çok negatiftim içsel anlamda. Ve bir umutsuzluğum vardı. Fakat hani çok fazla bunu hani tanrısızlık, yani Tanrı'dan dolayı olduğunu da düşünmüyordum. Yani sadece öyle bir hisler vardı içimde. Mesela dua ederdim ama hani duamı duyuyor mu ya da işte hani şunu istiyorum bunu istiyorum diye dua ederdim. Hani olursa ne güzel ama olmazsa da ha işte yani ettik ama hani bir boşluk vardı. Yani bir anlatamadığım bir şey vardı yani orada bir kopukluk vardı o Tanrı ile aramda. Daha sonra hayatıma yani tabii üniversiteden sonra iş hayatına başladım. Hı-hı. Ve iş hayatında da şu an eşim olan kişiyle tanıştım. Kendisi de yani hiç yani kendisiyle hiç dinle alakalı konuşmuyorduk sevgili olduğumuz dönemde. Fakat işte artık böyle evlenmeye hani şey yaptık, karar verme aşamasında. Dedi ki Gizem dedi ben dedi Hristiyanım. Ben de dedim ki ha tamam yani sorun değil hani ben zaten hani hatta şey hep şey diye düşünüyorum hani koyu Müslüman olmasın da hani yeter ki başka bir şey olsun okey sıkıntı değil yani. Tamam dedim. Sonra dedi ki işte ailem de dedi çok Hristiyan. Sonra dedi ki bayağı koyu Hristiyan. Ben dedim ki ha yani nasıl yani?
6: Bir taraftan
4: tamam,
6: kapattık
4: sorun
6: öbür taraftan.
4: Hani ben dedim hani herkese saygı duyarım. Benim için hani onun bir önemi yok. Ondan sonra dedi ki hani eğer sen de istersen işte hani böyle biraz kiliseye gitsek gelsek falan. Ben dedim ki ha tamam dedim zaten hani mesela küçüklüğümde de annemle hani böyle gezerken işte Saint Antoine'dır ne bileyim farklı farklı kiliseler hani giderdik. Tabii hiç bir anlam ifade etmiyordu. Sadece orada insanlar işte ne bileyim işte ayin yapıyorlardı falan. Sadece çok huzurlu olduğunu hani hep hatırlıyorum. Yani hep huzur verirdi o kilisenin içi bana. Neyse daha sonrasında işte biz kiliseye gidip gelmeye başladık. Kiliseye ilk gittiğimde ilahilerin Türkçe olması beni çok şaşırttı. Çünkü daha önceden gittiğim kiliselerde hep yabancı dilde ilahiler vardı. Ama burada Türkçe ilahiler vardı ve insanlar Türktü. Yani yabancılar vardı ama böyle genelde Türktü ve ben çok şaşırdım. Dedim ki nasıl yani hani bu kadar Türk bunlar hani gerçekten Türk mü yoksa hani ne? Sonra işte sordum işte Rizeli abi, Trabzonlu abi, Elazığlı yani dedim ki ha bir de Trabzon ve Rize hani ben dedim ki yok artık yani nasıl olabilir falan. Ve Türkler hani Süryanidir, Ermenidir hani öyle de değil bildiğiniz Türklerdi Türk, evet. Sonra ilahiler beni çok etkilemişti kilisede böyle çok sevmiştim böyle o ilahi zaman hiç bitmesini istemiştim. Neyse böyle git zaman gel zaman hani kiliseye gitmekten hani hoşnut kalıyordum ama şeyi asla kabul edemiyordum İsa'nın Tanrı olmasına.
6: Hı-hı. Yani
4: ben ona evet ben ona asla böyle dedim ki hayır yani böyle bir şey olamaz. Tanrı insan olamaz yani ne alaka diyordum. Bana işte kilisede herkes anlatmaya çalışıyordu. İşte Tanrı eğer isterse bir insan bedeninde neden gelmesin kendini tanıtmaya gibi. Ne bileyim bir sürü örnekler veriyorlardı ama yani sanki gözlerime bir perde inmişti. Ve ben kesinlikle anlamak istemiyordum. Bana şey diyorlardı hani kendi isteğinle yapamazsın zaten hani. Hmm. Dua et İsa'nın ismiyle ve o kutsal ruh sana bunu zaten açacak diyorlardı falan ama bana çok garip ve komik geliyordu. Hani nasıl yani hani ben hani dua edeceğim ve hani bunu kabul mü edeceğim? Hani bu bana çok böyle imkansız bir şey gibi geliyordu. Neyse daha sonrasında şeyi fark etmeye başladık. Eğer biz evleneceksek. Mesela ben eskiden şöyle düşünüyordum hani ben saygı duyuyorum hani eşimin görüşleri ne olursa olsun hani ister Hristiyan olsun hani bana fark etmez gibi. Ama sonra şunun farkına varmaya başladım. İnsanın yani birisiyle evlenecekse paylaştığı ya da düşündüğü şeylerin bence bir olması çok önemli. Yani eğer verdiğimiz değerler birbirinden farklı şeylerse o zaman ileride çok büyük sorunlar yaratabilir. Örnek veriyorum mesela eşim için mesela zina gerçekten hani kötü bir şeyse ve o bunu gerçekten Tanrı'yı üzmemek için hani böyle bir şey hani yapma yani yapmak bile içinden gelmiyorsa ama ben sadece bir Tanrı'ya kafamdaki bir Tanrı'ya inanıyorsam ama ya işte ben o yokken işte bir şey yapayım ama sonra hani onun haberi olmaz o zaman hiçbir şey olmaz diyebilirim. Yani bu tarz farklılıklar varsa o evlilik ileride sıkıntı çıkartabilir. Yani daha yüksek olası geldi ve Dedi ki eğer biz aynı şeye inanmayacaksak ayrılalım.
6: Evet. Ya da o pazar günü kiliseye gitmek isteyecek. Sen dolaşmak, gezmek evet, ben aynen. isteyeceksin bir
4: evet,
6: şekilde.
4: Evet. Yani benim önceliğim eğer onun önceliğiyle farklıysa o zaman bir çatışma çıkacak. Ve bir yerden sonra da bu çok büyük ayrılıkları peşinde getirecek.
6: Özellikle
4: yani.
6: Çocuklar belki de bir de olduktan tabii, sonra nasıl tabii yetiştireceksiniz, evet, neye aynen. göre yetiştireceksiniz?
4: Evet kesinlikle. Hani ilk başta insan düşünmüyor ama sonra düşününce bunları göz önüne bulundurunca diyorsun ki ha evet aynı şeyi düşünmek önemli. Ardından tamam dedik o zaman ayrılalım. Sonra ben o akşam işte eve geldim. Sonra ama tabii şeyim bu arada şunu da detayı da söyleyeyim. Eşimle ilk hani bana mesaj atmıştı hani biz... Aynı ortamda bulunmuştuk ama çok fazla bir sohbetimiz falan yoktu. Ve benim ona karşı bir şeyim de yoktu. Şimdi bunu neden anlatıyorum? Çünkü bu kısım aslında önemli. O bana mesaj attığında hani bir buluşmak için ben bir anda anlayamadığım ve anlam veremediğim bir şekilde yüreğim böyle hoplamıştı. Ve annem yanımdaydı. Annem demişti ki Gizem ne oldu neden bu kadar sevinçlisin? Ondan sonra işte ben de demiştim. Hani Joseph mesaj attı falan diye. Annem demişti ki hani normalde annem benim bütün hani hayatımı bilir. Demiş ki o kim? Hani o kadar yani aklımda olmayan bir şeydi ve bir anda. Ve ben bunu kesinlikle Rab'den olduğunu daha sonradan anladım. Çünkü başka bir mantığı yoktu yani. Ve neyse daha sonrasında işte o akşam eve geldim. Ve dedim ki hani ama artık böyle şeyim. Hani ağlıyorum çünkü evet üzgünüm de. Ama bir yandan da diyorum ki hani bu şekilde yani onun dediği şekilde olacaksa ben o şekilde yapamam. Hı hı. O zaman dedim Rab yani eğer ki bütün o kilisedeki insanların dediği şey doğruysa gerçekten sen benim tanıdığım Tanrı değil onların dediği Tanrıysan bana bir şey yap. Yani bana ya dokun ya yani bana bir göster kendini ki dedim ben ikna olayım, emin olayım ve evet o yoldan gideyim ama... Bütün bunlar saçmalıksa ve hani İsa'nın Tanrı olmasına inanmak gerçekten beni çarpacaksa yani normalde Müslüman çok Müslüman olmamama rağmen bilinçaltım bana hep bunu demek ki bilinçaltıma kazınmış ki hep böyle şey var hani
6: bir korku
4: yani. Var yani evet büyük bir korku var. O zaman dedim ben şu an olduğum yolda gideyim hiç böyle garip garip şeylere bulaşmayayım diye yani. Böyle dua ettim ama gerçekten çok böyle artık çaresiz ve şey yani. Gerçekten teslimiyet göstererek Rabbe dua ettim. Sonra o gece uyudum. Rüyamda böyle bir işte dağlar falan vardı. Dağların arasından ince bir yol gidiyordu dar bir yol. İleride bir kasaba gibi bir şey vardı ve kasabanın üstünde de böyle bir üçgen işareti vardı. O üçlü birliği simgesi gibi geldi bana. Ve o yolun üstünde birisi kollarını açmış bana gel diyordu. Şimdi hem rüyada gördüğüm şeyler ama daha çok rüyanın bende yani sadece bir rüya değildi ya da bilinçaltı rüyası da değildi. Çünkü bilinçaltı rüyası olsa sabahleyin ilk bir etkilenirsin falan sonra geçer. Ama yani bu çok farklı bir şeydi ona eminim. Gece işte bu rüyayı gördüm. Gece bir anda uyandım. Sonra böyle hani korku dolu böyle garip gözlerle etrafa bakarken bir anda şimşek çaktı ve yağmur yağmaya başladı dışarıda. Sonra ben tekrardan böyle bir huzurlu bir şekilde uyudum. Uyandığımda gerçekten yani bunun hani birisi anlatsa belki inanmam ama kendim yaşadığım için çok inanılmaz bir şey. Bir anda dedim ki evet yani neden olmasın? Yani neden İsa Tanrı olmasın? Yani bu hisle uyandım. Bu çok enteresandı ve işte Joseph'e mesaj attım. Dedim ki görüşmek istiyorum. O da şaşırdı falan. Daha sonrasında işte tekrardan bu sefer ben daha çok araştırma yapmaya başladım. Daha çok hani... diğer dinleri işte neden Hristiyanlık gibi bu sefer biraz daha şey yapmaya başladım ki iyice hani evet tamam İsa'nın Rab olduğu fikri artık yüreğime bir düşmüştü. Hı hı. Ama hala tam olarak emin olmak için hani araştırmalar yapıyordum. Gidiyordum kilisede sorular soruyordum. İşte çürütmeye çalışıyordum bazen ama hiçbir zaman o olmadı. Aksine daha çok emin olacağım cevaplar aldım. Sonra kilisedeki insanları çok sevmiştim. Zaten gerçekten çok farklı bir ortam vardı. Yani farklı bir sevgi vardı. Yani bu şekilde ilk iman etmem bu şekilde oldu aslında.
6: Yani aslında Tanrı tam senin istediğin gibi, senin duana cevap verdi. Evet. Ya da dua ettiğin gibi bir şekilde. Hı hı. Kendisini sana gösterdi, kanıtladı.
4: Aynen, hatta bir şekilde. Birkaç ayet var böyle benim yüreğime hani o zamanlar şey yapan. Yeşaya 6-9'da şey diyor, duyacak ama anlamayacaksınız, bakacak ama görmeyeceksiniz. Ben tam öyleydim, duyuyordum, hani bana söylüyorlardı, gösteriyorlardı ama ben hani duymuyordum. Çünkü yani o gözümdeki perde vardı ve bütün onlar aslında kalktı ve şey, Yeremya 29-13'te de şey diyor, beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız. Evet. Gerçekten hani o teslimiyet ruhuyla, gerçekten Rab'be teslim olup onu bulmak istediğimi ona söylediğim zaman bana bir şekilde cevap verdi. O yüzden yani güzeldi, yani değişik bir tecrübeydi. Evet. Ama çok şükür yani, aynen.
6: Evet, Rab kendisini bize tanıtıyor zaten. Hı-hı. Aslında onun istediği bu. Yani biz ona dediğin gibi bütün yürekle gidersek, bütün samimiyetle gidersek, hı-hı, o bize kendisini göstermek, tanıtmak istiyor, sevgisini sunmak istiyor. Peki son olarak, kısa olarak, İsa Mesih'e iman ettikten sonra hayatında ne gibi, hı-hı, farklılıklar oldu, değişiklikler oldu geleceğe bakış konusunda, hı-hı, ya da?
4: Şöyle, birincisi o içimdeki umutsuzluk, karamsarlık tamamen kalktı. Yani bunun yüreğimden kalkması zaten benim için çok büyük bir mucize gibi bir şeydi. Hani ilk başta arkadaşlarım şey diye düşünüyordu. Gizem işte hani Joseph yüzünden Hristiyan oldu.
6: Çok
4: ama
6: öyle düşünenler,
4: evet,
6: çıkar.
4: Aynen. Yani evet, bu bayağı bir süre öyle gitti ama bende şöyle bir şey yaşandı. Ben tabii Tanrı'yı bu kadar birebir tecrübe edince içten kendimi durduramamaya başladım. Sürekli İsa'yı anlatmak istiyordum. Sürekli paylaşım yapıyordum. Ve insanlar bir yerden sonra dedi ki, hani Gizem zorla hani ya da öylesine Hristiyan olsa hani bunları paylaşmaz. Çünkü daha önceden bu konuları hani konuşmaktan bile hani şey yapardım hani, hmm, hiçbir şekilde dinle alakalı ya da bu tarz şeyleri konuşmazdım yani. Ama sürekli insanların yani görmesini istedim. Yani onların da benim yaşadıklarını yaşamasını istediğim için hep anlatmaya başladım. Hmm. O yüzden de bir süre sonra insanlar hani anladılar ki gerçekten bir şeyler yaşadım. Daha sonra şu oldu mesela, birçok işte akrabam ya da arkadaşlarım bana şey demeye başladı, sen ışık saçmaya başladın, yani sende farklı bir ışık var. Benimle yeni tanışanlar bile mesela bana senin çok farklı bir ışığın var demeye başladı. Hani eskiden de güler yüzlüydüm, eskiden de şeydim ama o tarz bir şey kimse söylemiyordu, demek ki farklı bir şeyler oldu ya da
6: Mesih'in ışığı,
4: evet,
6: o sende
4: demek
6: parlıyor.
4: Ki, evet, demek ki yani, aynen. Ya da mesela arkadaşlarımın hayatına dokunabildim İsa sayesinde. Hı-hı. Yani çok kötü giden bir aile hayatı olan bir arkadaşım vardı. Neredeyse boşanma eşiğinde. Ve onu bir şekilde İsa'yla tanıştırdım. Yani iman etmedi fakat İsa'nın, hı-hı, ismiyle dua etti vesaire, bir sürü şey. Ve daha sonrasında çok bambaşka bir hayata adım atmaya başladı. Ya da hani bunun gibi aslında birkaç tane örneğim var, hani arkadaşlarımın hayatına dokunduğum ve bunlar yani bunların verdiği mutluluk bilmiyorum başka neyde olur. O yüzden hani çok mutluyum bu açıdan yani.
6: Evet ya, çok güzeldi tanıklığın. Yani gerçekten de öyle. Yani Tanrı bize ulaşmak istiyor. Her birimize, bütün dünyadaki insanlara, hı-hı, ulaşmak istiyor ve sana da farklı şekilde ulaştı. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Ben teşekkür ediyorum.
6: Programımıza katıldığın için, tanıklığını bizimle paylaştığın için. Rab seni çok bereketlesin.
4: Amin, hepimize.
6: Aile halkını. Evet sevgili dinleyiciler, bugün bir şekilde daha bir Tanrı ile Tanışanlar programını bitirmiş oluyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
5: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
6: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
7: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
5: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
8: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
9: Ne istiyorsan o senin.
10: Peki gerçekten öyle mi?
11: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
10: Evren bizi dinliyor mu?
11: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
10: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
11: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
12: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaş.

Tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
4: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
5: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
3: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
6: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
7: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
8: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
8: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
8: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
9: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
6: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Ey kutsal tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
10: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Kutsal kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
4: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
6: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
0: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
0: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
0: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
10: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
11: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
12: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
11: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
12: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: örnek alıyorsun? Yaşamına yön veren kişiler var mı?
1: İman kahramanları.
0: İşte bu programda yaşamış gerçek kahramanların hayatlarına bakacağız. Kim bu Tanrı adamları? Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu iman kahramanlarının yaşamlarından aldığımız dersler bizim yaşamlarımızı da etkileyecek ve değiştirecektir. İman Kahramanları başlıyor. Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Hoş geldiniz tekrar İman Kahramanları adlı programda yine birlikteyiz. Hepinize evet hoş geldiniz demek istiyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki bizi dinliyorsunuz. Ben Daniel Günay ve konuğum Alper ile birlikte bugün Kutsal Kitap'taki İman Kahramanlarının hayatlarına bakacağız. Onlardan bazı dersler çıkaracağız. Ve ben evet misafirime hoş geldin demek istiyorum. Diri Su Kilisesi'nden sevgili Alper hoş geldin.
2: Hoş bulduk Daniel. Sizinle birlikte olmak büyük bir sevinç.
0: Evet ben de seviniyorum seninle beraber olmaktan. Çok güzel şeyler bizimle paylaşıyorsun, anlatıyorsun ama evet konumuza girmeden önce sevgili dinleyicilerimize hatırlatma yapmak istiyorum. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com'dan iletebilirsiniz. Yine bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Evet biz Musa'nın hayatına bakıyoruz. Sevgili Alper, Musa'nın hayatından neler öğreneceğiz? Onun yaptıklarından neler öğrenebiliriz? Çünkü biliyoruz ki Nuh, Yusuf, İbrahim, Musa, Yeşu ve diğer peygamberlerin niye geldiler? Bunların geliş amacı neydi? Ve onların iman hayatlarından, Tanrı ile ilişkilerinden neler öğrenebiliriz? Bunlara bakacağız. İşte Musa'ya biz bakıyorduk. Musa'nın doğumuna baktık. Büyümesine baktık. Tanrı'nın nasıl onunla beraber olduğunu gördük. Ve aynı zamanda onu seçmişti. İsrail halkını kurtarmak için yine saraydan nasıl ayrıldığını ve İsrail halkını nasıl Mısır'dan çıkardığını gördük. Ancak işte İsrail halkı çölde Musa ile beraber yürüyorlardı ve Tanrı onlara birçok defa yardımda bulundu. Onlara gökten man sağladı, gökten bıldırcın sağladı. Daha önceden Mara'dayken acı su vardı ve bu acı suyun tatlanmasını sağladı. Ve tekrar İsrail halkının yine bir şekilde Refidim'de konakladıklarını görüyoruz. Ve aynı şekilde orada da tıpkı Mara'da olduğu gibi içecek suları yoktu. Ve orada yine Musa'ya çıkıştılar. Yani her seferinde yazık Musa'ya öyle diyorum. Yani Musa'nın amacı neydi? Onları kurtarmak, onları vaat edilen diyara götürmekti. Ama maalesef İsrail halkı her seferinde Musa'ya, Harun'a çıkıştılar, söylendiler, kızdılar, bağırdılar. Çünkü halk evet gerçekten çok susamıştı. Buradaki olaydan biraz bahsedebilir misin sevgili Alper? Yani Musa da, evet gerçekten çok zorluklar yaşadı çünkü yani İsrail halkı sürekli olarak şikayette bulunuyordu. Yani Musa'nın bu yaşadığı şeyler evet neydi? Burada ne yaşadı? Biraz söz edebilirsen sevinirim.
2: Evet gerçekten ben de katılıyorum sana Daniel. Bazen ben de Musa'ya yazık diyorum. Yani diyor ki Musa hatta bir yerde bu halka ne yapayım? Neredeyse beni taşlayacaklar. Yani sanki hedef Musa'ymış gibi ya da bütün bu sıkıntılarının sebebi Musa'ymış gibi. Musa'ya çıkışıyorlardı. Aslında Musa'nın arkasında olan Rabb'e çıkışıyorlardı. Ve Musa bunu defalarca söyledi. Yani biz kimiz ki siz bize değil aslında Rabb'e şikayet ediyorsunuz. Rab'den sitem ediyorsunuz diye ve gerçekten arada kalan bir kişiydi Musa. Halkın bütün baskısını üzerinde taşıyan bir kişiydi ve halkın bütün yükünü Rab'be götüren bir kişi olarak aracılık hizmeti yapıyordu. Ve Musa ile ilgili gerçekten o dönemde zaten en alçak gönüllü insan olduğu söyleniyor. Hı hı. Düşün İsrail halkı gibi gerçekten ensesi kalın, çok inatçı bir halktı. Ve kutsal Tanrı arasında bir köprü kuran bir kişi, çoban yüreğine sahip, İsrail halkını çok seven bir insan. Tanrı'nın halkı olduğu için tabii ki bu halka çok yürekten bağlıydı. Ama halkın aynı zamanda bu itaatsizliği, bu günaha eğilimi nedeniyle de o da sürekli acı çekiyordu aslında Tanrı'nın önünde. Çünkü dua etmek zorundaydı, onlar için yalvarmak zorundaydı. Çünkü Tanrı zaman zaman öfkeleniyordu ve bu öfkesiyle halkı yok etmek istediği dönemler bile oldu. Ama böyle dönemlerde bile Musa her zaman Tanrı'nın önünde durarak onun öfkesini yatıştırmak için bir aracılık hizmeti yapıyordu. İşte en son dediğin gibi bu Refidim'de de konakladıklarında gene bir susama problemi var, susuzluk problemi var ve burada kayadan su çıkması gene bir mucize ile Tanrı'nın halkına kayadan su çıkarttığını görüyoruz. Sadece elindeki değnekle kayaya vurmasını buyurdu Tanrı Musa'ya ve bunu yaptığı zaman gerçekten o milyonlarca insanın kana kana içebileceği müthiş taze, müthiş güzel bir su kaynağı o kayanın içinden çıktı ve buraya Massa ve Meriva adı verildi diyor. Çünkü İsrail'e orada Musa'ya çıkışmış ve acaba Rab aramızda mı değil mi diye Rabbi denemişlerdi. Aslında görüyoruz ki her bir şikayet aslında bir Rabbi denemek olarak algılanıyor Tanrı tarafından. Ve bu Rabbi denemek aslında kendi içerisinde bir günahtır. Ve Tanrı'nın hiç hoşlanmadığı bir şey olduğunu mutlaka belirtmeliyiz.
0: Evet, kesinlikle doğru diyorsun Alper'cim. Burada belki bir şeye daha dikkat çekebiliriz. Yani burada Musa kayadan su sağlamıştı onlara. Yani ihtiyaçlarını karşılamıştı. Aynı şeyi Paulus Korintliler bölümünde de söylüyor, anlatıyor aslında. Bu kayanın neyi simgelediğini bize anlatıyor. 1. Korintliler 10. bölüm 4. ayette bunu görüyoruz. Orada yine bu eski antlaşmadaki yaşadıkları olaya değiniyor. Orada diyor ki Paulus, evet hepsi aynı ruhsal yiyeceği yedi, hepsi aynı ruhsal içeceği içti, artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler diyor ve o kaya Mesih'ti. Yani Paulus bize eski anlaşmada da evet o kayadan su içip nasıl rahatladılarsa bizler de İsa Mesih'i içip onu yüreğimizi alıp onu yüreğimize kabul edip rahatlayacağımızı, susuzluğumuzun gideceğini Paulus bize açıklıyor. O kayanın Mesih olduğunu söylüyor. Nitekim daha önceden de söylemiştik, man gökten vermişti, bıldırcın onlara vermişti. Yine İsa Mesih Yuhanna'da diyor ki yaşam ekmeği benim ardımca gelen hiçbir kimse karanlığa gitmez. Bana gelen asla acıkmaz. Bana iman eden hiçbir zaman susamaz diyor İsa Mesih. O zaman çölde nasıl Tanrı İsrail halkının yiyeceğini karşıladıysa, kayadan su onlara verdiyse, ekmek onlara sağladıysa, işte aynı şekilde bu yaşam ekmeğinin ve kayadan su verenin İsa Mesih olduğunu biz anlıyoruz. Ve evet yine Yuhanna bunu söylüyor. Diyor ki evet İsa Mesih yaşam ekmeği benim. Atalarınız çölde man yediler ve yine öldüler diyor. Gökten inen öyle bir ekmek var ki ondan yiyen ölmeyecek diyor. Gökten inmiş olan diri ekmek benim. Bu ekmekten yiyen sonsuza dek yaşayacak. Dünyanın yaşamı uğruna vereceğim ekmek de benim bedenimdir diyor. Yani İsa Mesih bu dünyaya bizlere yaşam vermek için geldi. Kendi bedenini çarmıhta ölüme teslim etti bizler için. Öyle ki biz bu yaşam ekmeğinden yiyerek yaşayalım. Yani İsrail halkı o mandan her gün yiyorlardı. Her günün ihtiyaçları vardı ve öbür gün tekrar acıkıyorlardı. Ama biz İsa Mesih'i yaşamımıza aldığımız zaman, o yaşam ekmeğini içimize kabul ettiğimiz zaman, evet o zaman biz asla acıkmayacağız ve asla susamayacağız. Çünkü bizim susuzluğumuzu ve açlığımızı İsa Mesih giderecektir. Evet, sonra İsrail halkına baktığımız zaman onlar bir şeyler daha yaşıyorlar. Tekrar bu sefer savaş olacak, bir savaşla karşılaşıyorlar. Bu sefer farklı bir sorun karşılarında var. Evet, yiyecek ihtiyaçları vardı. Rab sağladı ama bu sefer bir düşman var tekrar karşıda. Nasıl kazanacaklar? Çünkü o zamana kadar sanıyorum herhangi bir savaş yapmamışlardı. Çöldeydiler. Çok fazla güçleri belki yoktu. Alper, sen bahsedebilir misin? Nasıl oldu bu savaşa girdiler? Nasıl kazandılar? Rab onlara nasıl yardımcı oldu?
2: Evet, gene Mısır'dan çıkış 17. bölümde okuyoruz. Amalekler denen bir halk geldiler ve İsrail halkıyla savaşmaya başladılar. Savaşı aslında Amalekliler başlattı. Ve bu Amalek ulusu İsrail'in aslında çağlar boyunca bir düşmanı olarak biz kutsal kitap boyunca sonra okuyoruz. Hı hı. Ve buradaki savaşta da gerçekten gene doğaüstü unsurlar var. Yani herhangi iki ordunun savaşması ve kendi kas güçleriyle, kendi silah güçleriyle yaptıkları bir savaştan çok doğrudan Tanrı'nın müdahalesiyle yapılan bir savaş oldu. Ve Musa Yeşu'ya gidip Ameleklerle savaşmasını buyurduktan sonra kendisi bir tepeye çıkıyor ve ellerini Rabbe uzattıkça, yukarı kaldırdıkça İsrailliler kazanıyorlar. O ellerini aşağı indirdikçe Amalekliler kazanıyorlar. Ve bu şekilde Musa sürekli ellerini havada tutarak durdu. Rabbin önünde ellerini havaya kaldırdı. Ve elleri yorulmasın diye bir yanında Harun, bir yanında Hur adlı iki kişi onun gerçekten ellerini havaya kaldırdılar. Bu şekilde mucizevi bir şekilde Rab aslında bir şey daha öğretiyor İsrail halkına. Yani savaşı ben yapacağım. Sizin yapmanız gereken ellerinizi bana kaldırmak, bana yakarmak ve ben siz yakardıkça sizin adınıza savaşacağım. Yahve Nissi, yani bu Rab sancağımdır anlamına geliyor ve orada Musa bir sunak yaptı. Bu da bizim için ruhsal bir değeri olan bir konudur. Daniel, biz de ruhsal savaşlarımızı kendi gücümüze göre yapamayız ama elleri Rabbin tahtına doğru biz kaldırdıkça, kaldırmayı sürdürdükçe Rab bizim için zaferler kazanacak. Gerçekten burada böyle harika bir mesaj olduğunu ben görüyorum.
0: Hı-hı. Belki şunu da ekleyebiliriz burada. Evet, Musa ellerini havaya kaldırıyordu. Yani bu bir anlamda duayı simgeleyebilir. Musa ellerini havaya açarak, Rabb'e açarak Rabbin yardımını bir şekilde diliyordu ve o Rabb'e yaklaştıkça, ellerini Rabb'e açtıkça Rabbin yardımını ve Rabbin gücünü de gördüler. Evet, gördüğümüz gibi, dediğin gibi eller indiğinde, yani dua olmadığında her şey çok daha kötü gidiyordu ve savaşı kaybediyorlardı. Bu bizim ruhsal hayatımız için de geçerli diye düşünüyorum. Yani dua olmadan, duasız bir Hristiyan yaşamı o savaşta kaybetmek anlamına geliyor. O yüzden dua bir Hristiyan hayatında çok çok önemlidir ve burada bunu görebiliriz ve belki onu da ekleyebilirim. İkinci olarak da evet, Musa yoruldu. Musa bir insandı. Gücü belirli bir noktaya kadar geliyordu. Ancak Musa'nın yanında ona yardım edecek, onun ellerini havaya kaldıracak kişiler, insanlar vardı. O zaman buradan bunu da çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Yani etrafımızda ya da kilise önderimiz olabilir, kilisede hizmet eden kardeşlerimiz olabilir. Onlar da evet insandırlar ve zaman zaman işte bu ruhsal savaşta yorulabilirler, güçleri azalabilir. Ama biz etraflarında olan insanlar olarak onların ellerini havaya kaldırmalıyız, onlara yardım etmeliyiz, onlara destekte bulunmalıyız ki bu ruhsal savaşta hep birlikte savaşı kazanalım ve zaferli olalım diye düşünüyorum. Evet, daha sonra İsrail halkına baktığımızda oradan Sina Dağı'na geldiler. Alper, Sina Dağı'nın önemi nedir? Çünkü bu dağın etrafında biraz konakladılar ve sonra Tanrı 10 buyruğu da orada verdi ona ama sence önemi nedir? Başka ne diyebilirsin?
2: Evet Daniel, Sina Dağı aslında İsrail halkının Tanrı'yla ilk defa yüz yüze resmi olarak bir araya geldiği yer olarak düşünülüyor. Daha önce tabii Tanrı'yı deneyim ettiler. Tanrı'nın mucizelerini gördüler, onun eliyle beslendiler ama aslında 3 ay sonra Mısır'dan çıktıktan tam 3 ay sonra bu dağda aslında resmi olarak bir antlaşma masasına oturuyorlar gibi düşünebiliriz. Çünkü Tanrı bir antlaşma tanrısıdır ve halkıyla bir antlaşma yapmak istedi. Bunu buyrukları ve vereceği talimatlar aracılığıyla yapmak istiyordu. Onları kurtardı, evet. Mısır'dan bir halk olmak üzere çıkarttı. Ama bundan sonra başıboş yaşayamazlardı. Çünkü Tanrı'ya ait bir halk olacaklardı ve gerçekten işte antlaşmanın aracısı olan Musa halk adına bu dağa çıkarak ilk defa Tanrı'nın yasalarını almaya başladı. Yani bu Tanrı'nın yasaları yaklaşık 300 küsürdür. Hepsine detaylı olarak bakarsak ama ahlaki temel bu 10 buyruk üzerine oturtulmuştur. Ve Tanrı bu 10 buyruğu İsa'ya iki ayrı levha halinde kendi parmağıyla yazarak veriyor. Ve bu şekilde halkına öğretmesi için ona buyuruyor. Ve gerçekten de Sina Dağı'nın aslında eski antlaşmayı temsil ettiğini bu şekilde söyleyebiliriz. Yani İsa Mesih'in gelişine kadar aslında Tanrı insanları eğitmek üzere bu antlaşmayı verdi. Onlara günahlarını göstermek, Tanrı'ya olan ihtiyaçlarını anlatmak istiyordu. Zaten biz gene İncil'de okuyoruz. Kutsal yasa Musa aracılığıyla geldi ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. Yani demek ki Musa kutsal yasayı insanlığa taşıyan ve bu şekilde aslında kurtuluş planının önemli bir taşı olan bir hizmete başlıyor. Sina Dağı'nda.
0: Evet. Dediğin gibi Alper Sina Dağı'nda bu 10 buyruğu Musa alıyor ve bu 10 buyruk dediğin gibi ilk kısmı Tanrı'yla ilgili, Tanrı'nın neler yaptığıyla ilgili ve onun konumuyla ilgili olan buyruklardır. Diğer kalan buyruklar ise insanlarla, insanların kendi içlerinde olan ilişkileri anlatan, doğru düzgün yaşamalarını gösteren ahlaki buyruklardır. Evet Alper, süremiz azaldı. Bir ara verelim. İstiyorsan bir çay kahve içelim. Sevgili dinleyicilerimiz de çay kahve alsınlar. Aradan sonra tekrar buluşacağız. Buradayız. Hiçbir yere gitmeyin. Görüşürüz.

0: Gerçek müziğin adresi.
1: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
2: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
3: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
2: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
3: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
2: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
4: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.
6: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri. Bizler çayımızı yudumladık ve tekrar aradan sonra birlikteyiz. Aradan önce Musa'nın Sina Dağı'ndan çıktığından bahsetmiştik ve orada 10 emiri almıştı ve bu 10 emiri halka getirecekti. Ancak maalesef İsrail halkının günah işlediğini, yanlış yaptığını gördüğü zaman bu 10 emiri yere attı. Ne günah işlemişlerdi, onlar neler yapmışlardı bunu görebiliriz. Alper, ne günah işlemişlerdi, ne yapıyorlardı İsrail halkı? Musa çünkü uzun bir zaman yoktu, o Sina Dağı'nda uzun bir dönem kaldı ama bu arada İsrail halkı ne yapıyordu, Musa dağdan ne yaptı? Biraz bundan söz edebilir misin?
1: Evet Daniel, aradan önce bundan konuşuyorduk. Sina Dağı'nda artık eski antlaşmayı başlatıyor. Tanrı halkıyla ve bunun aracısı olarak seçtiği Musa'yı yanına çağırdı. Halk belli bir mesafedeydi. Yaklaşmalarına izin yoktu. Gerçekten görünüm o kadar korkunçtu ki diyor İncil'de, Musa bile dehşet içinde titriyordu. Çünkü kutsal olan dağa kim yaklaşırsa taşlanacaktır. Yani çünkü düşün, kutsal olan, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan Tanrı halkını o dağda ziyaret etmiş ama halkın kendini arındırması gerekti. Bir mesafeden izlemesi gerekiyordu ve Musa onlar için, onlar adına çıkıp buyrukları alıp geri dönecekti. Ama dediğin gibi 40 gün boyunca Rabbin önünde durunca, gecikince halk yavaş yavaş Musa'ya ne oldu bilmiyoruz gibi halk içerisinde bir huzursuzluk baş gösterdi. Ve bir başıboşluk ortaya çıktı ve Harun'u kandırarak Harun'u saptırdılar aslında işin açıkçası. Ve Harun onların da saptırmasıyla maalesef altından bir buzağı yaptı. Halktan topladığı altın küpeleri ve diğer ziynet eşyalarını eriterek ortaya bir şey attı ve bir altın buzağı ortaya çıktığını görüyoruz. Ve halk çılgınca eğlenerek bu altın buzağının şerefine eğlence düzenlediler, onun önünde eğildiler, ona tapındılar. Yani tam yoldan çıktılar gerçekten ve Tanrı'nın buyruğuna uymadılar. Çünkü Rab açıkça söylemişti ki onun suretinde, yani Tanrı'ya benzer bir put yapmayacaksın. Çünkü Tanrı hiçbir yaratığa benzetilemez, hiçbir put Tanrı'yı temsil edemez. Bu çok büyük bir günahtı. Fakat İsrail halkı bu günaha maalesef düştüler ve ondan sonra dediğin gibi Musa dağdan indi ve bu felaketi gördü, halkın yoldan çıktığını gördü ve öfke içerisinde o tabletleri yere atıp kırdı. Yani bir nevi siz bu anlaşmaya layık bir halk değilsiniz demeye getiriyordu. Çünkü siz kutsal tanrınızı yadsıdınız demeye getiriyordu. Fakat buna rağmen gene de Musa halkın bu büyük günah karşısında Rabbin önünde durarak onların günahını bağışla diyerekten gene aracılık etti. Çünkü Tanrı çok öfkelenmişti, onları yok etme derecesinde bir yargı hazırlıyordu. Ama Musa'nın aracılığı, Musa'nın duası ile Rab öfkesini yumuşattı.
0: Bu çok önemli gerçekten. Biz de yani günahta olan kişiler için dua edebiliyor muyuz? Yani herkes için tabii ki dua etmemiz lazım. İncil bize düşmanlarımızı bile sevmemizi öğütlüyor. Burada evet Tanrı halkını yargılayacaktı. Çünkü evet dediğin gibi günah işlemişlerdi. Ama Musa onlar için Rab'be yakardı. Yani lütfen onlara öfken alevlenmesin, onları yok etme diye yalvardı. Tıpkı İbrahim'in de hatırlarsan dua ettiği gibi Sodom ve Gomorra'yı yok edecekleri zaman İbrahim de böyle bir aracılıkta bulunmuştu. Musa da burada bir aracılık yapıyor. Ama burada şuna da değinmek istiyorum. Biraz önce söylemiştin Alper. Yani Musa 40 gün çöldeyken İsrail halkı evet başı boştu ve Tanrı'dan bir şey duymadılar o arada. Yani şöyle düşünebilir miyiz? Bazen biz de dua ediyoruz, Rabb'e soruyoruz, yanıt istiyoruz. Belki yani günümüzde olarak biz bunu düşünecek olursak. Ancak bazen Tanrı hemen yanıt vermiyor. Hemen bizi yanıtlamıyor. Dualarımıza hemen yanıt vermiyor. Evet bazen hemen yanıt veriyor ve biz çok seviniyoruz. Ama işte burada 40 gün geçmiş ve Musa'dan bir haber yok, bir yanıt yok. Yani Tanrı'dan bir yanıt yok. Bu şekilde düşündüğümüz zaman, Tanrı bize hemen yanıt vermediği zaman acaba biz de İsrail halkının yaptığı gibi Tanrı'dan hemen uzaklaşıp kendi bencilliklerimizin, arzularımızın peşinden mi gidiyoruz, günaha mı düşüyoruz? Böyle bir sonuç çıkartabilir miyiz Alper, ne dersin?
1: Kesinlikle çıkartabiliriz Daniel. Özellikle İsrail halkının Tanrı ile yakın bir ilişkisi olmadığını düşünecek olursak, gerçekten başlarında Musa'yı da görmeyince insan benliğinin, insan doğasının düşüklüğü, düşkünlüğü, günaha olan eğilimi maalesef galip geliyor. Ve bizler de aynı şekilde Tanrı'nın lütfuyla gündelik yaşayan imanlar olarak her zaman için Rabbimiz Mesih İsa'yı başımızda olduğunu bilerek yaşamalıyız. Yani İsa Mesih hamdolsun Musa gibi 40 gün boyunca uzağa gitmedi. Biz imanların yüreğinde yaşıyor. Bizi öksüz bırakmadı, bizim yetim bırakmadı fakat bizim yüreğimize ruhu aracılığıyla geri geldi ve içimizde taht kurdu. Demek ki biz aslında Mesih'in bizimle birlikte olduğunu ve bizi asla terk etmediğini bilerek yaşarsak biz asla Rabbin lütfuyla böyle bir günaha düşmeyiz. Çünkü Tanrı'nın güvencesi bizim için garantisi devam ediyor. Yeter ki biz alçak gönüllülükle ona itaat ederek yüreğimizdeki imanla yaşayalım.
0: Hı hı. Ve yine dua konusuna gelecek olursak burada Musa'nın kullandığı ilginç bir kelime var. Yani bağışla diyor bu günah işleyenleri ve şöyle bir cümle kullanıyor. Lütfen günahlarını bağışla yoksa yazdığın kitaptan adımı sil. Hatırlarsan Pavlus da bunun için dua etmişti. İsrail halkının kurtulması için yani yeter ki ben reddedileyim ama bu halk kurtulsun diye böyle bir aracılıkta bulunmuştu. Demek ki dua çok önemli. Kardeşlerimiz için dua etmek, insanlar için dua etmek çok önemli diye düşünüyorum. Tabii Rab günahın karşılığını verdi ve diyor ki kim bana karşı günah işlediyse onun adını ben sileceğim diyor ve bu günahın karşılığını veriyor. Çünkü Tanrımız adil bir Tanrı'dır ve günahın karşılığını bize vermek istiyor. Ama biraz daha ilerleyelim istersen Alper. Daha sonra işte bir çadır Tanrı onlara yapmalarını buyuruyor. Tapınma çadırı, buluşma çadırı belki diyebiliriz. Yani Tanrı'nın varlığının onların arasında olduğunu gösteren bir buluşma çadırı. Bu konu hakkında ne söylemek istersin?
1: Evet Daniel, Tanrımızın antlaşma Tanrısı ve ilişki Tanrısı olduğunu biz zaten konuştuk. Bunları hep her zaman söylüyoruz. Ve buluşma çadırı da bu ilişkinin sürmesi için gereken bir ortamdı. Biliyorsun Adem bahçesinde Adem ve Havva günaha düştükten sonra Tanrı'nın varlığından koptular. Fakat şimdi görüyoruz ki Tanrı Musa aracılığıyla, İsrail halkı aracılığıyla insanlığa yaklaşmak istiyor. Hı hı, hı. Ve bunu bir kademeli olarak yapıyor. Ve buluşma çadırı bunun ilk kademesiydi. Yani çölde halkıyla birlikte buluşmak isteyen bir Tanrı evet. var. Onlara sevgisini göstermek, onların arasında yaşamak isteyen bir Tanrı var. Fakat buluşma çadırı olmadan yaşayamazdı. Çünkü Tanrı kutsaldır. Günahlı insanların arasında bulunması onların ölümüne, yargılanmasına yol açacağı için belli kurallar dahilinde onlara yaklaşmalarını öğretiyordu. Ve buluşma çadırının 3 bölümü vardı. Avlusu, kutsal yeri ve en kutsal yeri vardı. En kutsal yeri yılda bir kez ancak kahin halkın günahlarını bağışlatmak için girebilirdi. Avluda olsun, kutsal yerde olsun farklı malzemeler, farklı unsurlar vardı. Bunların hepsine şimdi tabii girmeyeceğiz. Çok detaylı şeyler var. Ama buluşma çadırı aslında temelde Tanrı'nın İsrail halkının ortasında olduğunu onlara hatırlatmak ve güç vermek içindi. Onlara cesaret vermek içindi. Daha sonra tabii vaat edilmiş diyara geldiğinde çadırın tapınma amaçlı olarak bir tapınağa dönüştüğünü görüyoruz.
0: Bina inşa ettiler.
1: Bina inşa ettiler. Süleyman'ın zamanı özellikle ve aslında daha sonra da İsa Mesih aramıza gelerek aslında tapınağın nihai şeklini bize doğrudan insan bedeninde gelerek Tanrımız göstermiş oldu. Yani buluşma çadırının Tanrı ve insan arasındaki tapınma ilişkisini sürdürmek için önemli bir öğe olduğunu bilebiliyoruz.
0: Belki şuna da değinebiliriz. Yani dediğin gibi bu çadırın en kutsal bölümü vardı ve oraya günahlı insan giremiyordu. Çünkü günahlı insan Tanrı'ya yaklaşamaz. Tanrı'nın varlığının simgelendiği yerde o en kutsal yer ve oraya yaklaşan insan ölürdü. Çünkü bir insan Tanrı'ya yaklaşamaz. Tanrı'nın huzuruna çok rahat bir şekilde çıkamaz. Günahlarıyla çıkamaz. Ama dediğin gibi ilginç bir şekilde İsa Mesih'in zamanında İsa Mesih çarmıha gerildiği zaman yukarıdan aşağı o tapınaktaki perde yırtıldı ve insanlar artık Tanrı'nın huzuruna İsa Mesih aracılığıyla çok daha rahat gidebiliyorlardı. Çünkü İsa Mesih insanların günahlarını bağışladı ve Tanrı'ya gitmek için kapıyı açtı, yolu açtı. Aslında bu perde yukarıdan aşağı yırtıldı. Yani o en kutsal yere girme yeri Tanrı tarafından açılmış oldu. Nasıl açılmış oldu? Dediğim gibi İsa Mesih'e iman yoluyla onun çarmıhta günahlarımız yerine ölmesi nedeniyle bizler bu en kutsal yere girebiliyoruz. O zaman tıpkı işte geçmişte giremedikleri gibi ama biz şimdilik Tanrı'nın huzuruna çok rahat bir şekilde girebiliyoruz ve bu eski anlaşmaya baktığımız zaman bu benzerliği ve bu paralelliği görebiliyoruz burada. Yine İsa Mesih'ten bahsetmişken Alper hatırlar mısın? Bir ayet var eski anlaşmada. Orada bir peygamberden söz ediyor. Bu yasanın tekrarı 18. bölüm 18. ayette orada diyor ki onlara kardeşleri arasından senin gibi bir peygamber çıkaracağım. Sözlerimi onun ağzından işiteceksiniz. Kendisine buyurduklarımın tümünü onlara bildirecek. Buradaki bu peygamber kimdi? Çünkü birçok halkımız farklı şekilde belki düşünebiliyor. Burada eski anlaşmada yani gelecek olan bir peygamberden söz ediyor. Bu kimdir? Nasıl yorumlarsın?
1: Evet Daniel, bu dediğin gibi bizim kültürümüzde de bazı tartışmalara neden olan bir ayet. Ancak çok açıktır bu ayetteki peygamberin kimliği. Bu İsa Mesih'ten doğrudan bahseden bir peygamberlik sözü. Özellikle kardeşlerinin arasından yani İsrail halkı arasından çıkacağı bir ve ikinci olarak benim gibi. Yani bir peygamber. Bu bir antlaşma aracısı olacaktı. Yani nasıl ki bir Musa bir kurtarıcı olarak Mısır'dan İsrail halkını çıkarttı ve eski antlaşmanın kurucusu olarak yerini aldıysa, işte İsa Mesih de şimdi insanlığı günahtan kurtarmak, dünyadan kurtarmak ve yeni antlaşmanın kurucusu olmak üzere seçilmiş olan Tanrı'nın oğludur. Ve bu aslında peygamber kimliği de vardır İsa Mesih'in. İsa Mesih'in kahin, kral ve peygamber kimlikleri olduğunu görüyoruz. Aslında bu üç görevi de tamamlamıştır İsa Mesih. Yani kahinliği insan bedeninde en üst düzeyde getirmiştir. Krallığı insan bedeninde en üst düzeyde getirmiştir. Ve peygamberlik görevini de en üst düzeye çıkartmıştır. Bu nedenle Musa doğrudan İsa Mesih'e atıf yapmaktadır ve İsa Mesih'in önemini görüyoruz. Çünkü ne diyor? Bu peygamberin sözünü dinlemeyen herkes halkın arasına atılacaktır. Demek ki İsa Mesih'in sözü bir kişiyi kurtarma gücüne sahiptir. Ve biz İsa Mesih'in sözünü dinlemezsek Tanrı'nın halkı arasından atılıyoruz.
0: Kesinlikle doğru. Yani Musa hakkında aslında konuşulacak o kadar konu var ki bu birkaç programda bitmeyecek. Çok daha fazla olacak ama toparlamaya çalışırsak Musa'nın karakteri hakkında birkaç şey söyleyebiliriz. Evet Musa çok zorluk yaşadı. Çok halkın sıkıntılarına o çekti, o yüklendi. Ama aynı zamanda Tanrı'ya güveniyordu. Onu tanıdı, onu iyi bir şekilde tanıdı. Ve Kutsal Kitap'ta aslında Musa ile ilgili çok ilginç sözler duyuyoruz, işitiyoruz, okuyoruz. Başka insanlar için söylenmeyen sözler de var burada. Mesela Sayılar 12:3'te diyor ki Musa yeryüzünde yaşayan herkesten daha alçak gönüllüydü diyor. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi duasıyla halkını kurtarmak istemesiyle Rabbi olan alçak gönüllüyle tanınan bir peygamberdi. Birkaç nokta daha var. Bilmiyorum senin aklına gelen noktalar var mı? Musa'nın kimliğiyle ilgili, karakteriyle ilgili, peygamberliğiyle ilgili, yaptığı şeylerle ilgili.
1: Evet Musa gerçekten İncil'de de söylendiği gibi Tanrı'nın bütün ev halkında sadık olan bir hizmetkardı. Evet. Tanrı'nın halkını seven, gerçekten çoban yüreğine sahip. Çok değerli, büyük bir peygamber. Dediğin gibi, daha doğrusu kutsal yazılarımız öğrettiği gibi o dönemde yeryüzünde yaşayan en alçak gönüllü insan. Çünkü Tanrı onu alçaltmıştı. Yani Tanrı onun üzerinde özel olarak çalışmıştı.
0: Saraydan değil mi çıktı ve bir çoban olarak bir şekilde yaşadı.
1: Evet yani dediğin gibi çok büyük bir alçalma dönemine girdi. Tanrı'nın eliyle özel eğitilen, Tanrı tarafından özel eğitilen bir Tanrı adamıydı. Gerçekten ve Tanrı için çok büyük bir yüreği vardı. Hatta Tanrı'ya bana görkemini göster, yüceliğini bana göster, seni daha iyi tanımam için bana yardım et diyen bir yüreğe sahipti. Ve Rab gerçekten bunu yaptı onun için. Yüzümü görmene izin veremem ama kayanın kovuğunda seni saklayacağım ve beni sırtından göreceksin diyerek yani Tanrı olabildiğince fazla yapabileceği en üst düzeyde ona yüceliğini göstermişti. Ve aslında bunu görebilmek, tanık olabilmek alçak gönüllülük gerektirir. Değil mi Daniel? Herhangi bir insan çünkü Tanrı'nın yüceliğini görmeye dayanamaz. Bu ona ya çok kibir verebilir, bunu taşımak kolay bir şey değildir. Fakat Musa gerçekten bir dosttu Tanrı'ya ve yüz yüze konuştuğunu söylüyor Tanrı onunla. Hı-hı. Hatta bir defasında Miryam'ı ve Harun'u azarladı. Miryam ve Harun, Musa'nın kardeşleri, biz de peygamberlik ediyoruz diyerek sanki Musa ile kendilerini eş düzeye koydular ama Rab böyle düşünmeleri üzerine onları azarladı diyor. Ben Musa ile yüz yüze görüşürüm. Hı-hı. Ona her şeyi açıklarım dedi. O yüzden Musa gerçekten eski antlaşmanın kurucusu ve bizim imanımız olan yeni antlaşmanın da temelini teşkil ediyor. O yüzden Musa'nın hayatını çalışmamız, onu gerçekten Musa'nın hayatında Tanrı'nın lütfunu daha derinden öğrenmemiz biz Hristiyanlar için çok önemlidir. Bize çok büyük bir hazine olacağını düşünüyorum.
0: Yani Musa'nın İsraillerin gözleri önünde güçlü, büyük ve ürkütücü işler yaptığını da okuyoruz. Tabii ki Tanrı sayesinde. Tanrı Musa'yı kullandı ve o harika, güçlü, büyük ve olağanüstü işler yaptı. Yine dediğin gibi Musa Rab'le konuştuğu için, yani sürekli Rab'in huzuruna çıkıyordu. Rab'le konuştuğu için yüzü ışıldıyordu diye okuyoruz bir ayette. Yani Rab'in huzuruna çıkmak, Rab'le konuşmak, onunla sohbet etmek, onu dinlemek aynı zamanda bizim yüzümüzü de ışıldatır. Yani yüzümüzde bir ışık gözükür. Onun parlaklığı, Rabbin parlaklığı bizim yüzümüze yansır. O yüzden Musa'dan çok şey öğrenebiliriz. Musa'nın hayatına evet özenebiliriz. Aynı zamanda onun olduğu gibi birçok işler bizler yapabiliriz. Yeter ki Musa gibi Rabbin önüne çıkalım, Rab'be dayanalım, Rab'be güvenelim ve onun gücü bizim hayatlarımızda etkin olacaktır. Evet Alper'cim, çok teşekkür ediyorum. Bu programımızın da sonuna geldik. Buraya geldiğin için çok sağ ol, teşekkürler. Ağzına sağlık.
1: Rica ederim Daniel.
0: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın sevgili dinleyiciler.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler. Yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Çocukluğumuzdan beri Tanrı çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
4: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
5: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
6: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
3: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
3: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
3: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
4: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinde.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
12: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
14: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
14: Gerçekler sorulardan korkmaz.
15: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
5: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
11: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
12: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
13: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
13: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
14: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnam Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
6: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
7: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
8: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
6: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
9: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
10: Ne istiyorsan o senin.
11: Peki gerçekten öyle mi?
12: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
11: Evren bizi dinliyor mu?
12: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
11: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
12: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
3: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
9: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
1: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
3: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
4: müzikten mimariye,
3: mimariden bilime,
4: bilimden siyasete,
3: siyasetten felsefeye,
4: felsefeden sinemaya,
3: sinemadan sosyal yaşama,
4: birçok farklı kavrama
3: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da.

0: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
1: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
2: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
0: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
3: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
4: Ne istiyorsan o senin.
5: Peki gerçekten öyle mi?
6: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
5: Evren bizi dinliyor mu?
6: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
5: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
6: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
7: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
5: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
6: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
4: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
7: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
8: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
9: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
9: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
9: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
10: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
11: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
12: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
2: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
12: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
2: Gerçekler sorulardan korkmaz.
13: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
4: Sürekli hareket halinde misiniz?
3: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
4: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
3: Endişelenmeyin.
4: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
3: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
6: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
7: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
8: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
9: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
7: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
10: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
11: Ne istiyorsan o senin.
12: Peki gerçekten öyle mi?
13: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
12: Evren bizi dinliyor mu?
13: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
12: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
13: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
14: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
3: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
4: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
2: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
5: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
6: Ne istiyorsan o senin.
1: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
1: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
1: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresinden.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Radyo Marinata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomarinata.com adresinden ve @radyomarinata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
3: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
2: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
3: Gerçekler sorulardan korkmaz.
4: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İncil'de çelişki olduğu söylenen ayetler, yıllardır tartışılan iddialar ve cevap bekleyen sorular.
1: Peki gerçekten İncil metinlerinde çelişkiler var mı?
0: Çelişkiler ve İncil programı Radyo Maranata'da.
1: Gerçekler sorulardan korkmaz.
2: Çelişkiler ve İncil programı yayın saatleri ve tekrarları için radyomaranata.com web adresimizden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Siz kendi gerçekliğinizin bilinçli yaratıcısısınız.
2: Evrenle kesintisiz bir sohbet halinde olduğunuzu söyleseydim.
3: Düşünce gücümüzle sürekli enerji yaymaktayız.
1: Evrenin sizin titreşiminize cevap vermekten başka seçeneği kalmaz.
4: Hepimiz doğuştan DNA'larımızda ilahi tanrısal güçlerle doğuyoruz.
5: Ne istiyorsan o senin.
6: Peki gerçekten öyle mi?
7: Hayatımızı düşüncelerimiz mi şekillendiriyor?
6: Evren bizi dinliyor mu?
7: İçimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir güç mü var?
6: Ve bütün bunlar bizi gerçekten daha iyi biri mi yapıyor?
7: Duyduklarımızı sorgulamaya, doğru soruları sormaya hazır mısınız?
8: Daha iyi bir sen programı Radyo Maranata'da. Yayın saatlerine radyomaranata.com adresi.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.